0: сылжытып, қонунчыл қомол, қонунчыл хөкімет, қонунчыл жәмиетні біргелділәштіріп құрышқы түрткі болып, құмының юқыры сүпәтік тәрәкияты вә заманы вилаштүріш құрылышыны қабалетке игі қылыш керек. Жығында ені башқы ішла мұхакемі қылынып орылаштүрілді.
1: Стасымыз қабірі. Yığın kıladın bir an konu şehri gayri maddi medeniyet mirasları'na canlılık varislik kılış yolu üstüde köngül koyup izlenip gayri maddi medeniyet mirasları'na varislik kılışının köp katlamlık umum yüzlik kaplıgan istiroluk terakiyat sepini köngül koyup berpa kılıp kadimi medeniyet asasını saklap kılıp enenevi yüner senetini yeni devirde yeni çayatı küşke iyi kılıp gayri maddi medeniyet mirasları'nın güzellikini amının turmuşu'a kürgüzüp şehir terakiyatı kısındırıp kuğun yurtunu uzuklandırdı. Qomuldagi nurg'un g'ayri moddiy madaniyat miroslari ichida an'anaviy kashchilik pishib yetilgan yunar san'ati va cho'nqur madaniyat asosi bilan shu joydagi kuchli ta'sir kuchiga an'anaviy qo'l hunarvachlik ko'hriga aylandi. Bu bir necha kunda g'ayri moddiy madaniyat miroslari varisi Qodir Rahmonning shogirdi Yangja uyda zakaz bo'yicha kashchilashdan aldirash bo'lib ketdi. G'ayri moddiy madaniyat miroslariga varis qilishning turtkisida g'ayri moddiy madaniyat miroslari yunar san'atiga jonliq varis qilish bilan omining kirimini oshirib beyishdan iborat qo'sh yo'nalishlik o'rtaq foyda edish ishga oshirildi. G'ayri moddiy madaniyat miroslari va qadimi g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan bu yunar san'atni o'rganib qolmay kashchilik madaniyati va buningdagi hissiyotni texim cho'nqur tushandim. Har bir kashti bo'yimi bir ma'noga ega bo'lib, har bir asarda turmushning go'zalligi bayon qilingan. Men muallimga o'xshash o'rgangan hunarimni boshqalarga o'rgatib, har millat xalqining aralashish, almashtirish, yug'urilish hikoyasini texim yaxshi kashtilayman. Qumil shahrlik g'ayri moddiy madaniyat mirosini qo'llash markaziga kirganda, kashti bo'yimlari, muqam, xalq ichi qo'lindarvachlik bo'yimlari qatorliq yerlik g'ayri moddiy madaniyat mirosi turlari markazlik ko'rgazma qilinib, sistemlik namoyon qilingan edi. Bu yer hem gayri maddi medeniyet mirasları saklanan körgezim sarıyı, hem üner sanatke varız tıkıldığan oktuş ders kanısı bulup, kumulunun rağındar, kımmetlik gayri maddi medeniyet mirasları baylıqı er tırapdime hatırlengen, kudalgan ve namayan kılıngan. Hazır kadar Qumul şehri Dövlət Abdülmurayun şehir nahiye, rayondan ibarat 4 derecelik mükemmel gayri maddi medeniyet mirasları tizimliği sistemizini berpa kılıp, canlıq varızlıq kılışqa puxta asas saldı. Bunun içi de Qumul Muqami Uyğur Kökmeşiripi, Birleşken Dövlətlər Teşkilatı Marif Pen Medeniyet Teşkilatının gayri maddi medeniyet mirasları tizimliği kirgizildi. Növbette şehir boyunca dövlət derecelik gayri maddi medeniyet mirasları turdun 5 bar bulup, 36 Abdülmurayun derecelik, 150 şehir derecelik, 237 rayon, nahiye derecelik, gayri maddi medeniyet mirasları türü baylıq, xalq edebiyatı, ənənəvi hünər sənət, muzika, əl-nəğmi qatarlıq 10 çoğun turunu qapıldı. Qumul şəhərlik gayri maddi medeniyet mirasları qoğdaş mərkizinin maun müdiri Qiyumin mündah dedi. İkinci qırarlıq gayri maddi medeniyet mirasları umumüzlük təşkiliş xizmetini qanat yaydırıb, 87 rayon, nahiye derecelik, gayri maddi medeniyet mirasları türünü və 400'ün artıq varısını umumüzlük təşkilip, çüşüb qalqallarını toluqlaşdı. G'ayri moddiy madaniyat mirosları turlarini qo'g'dash, xotirlash xizmatini qanot yaydirib, Uyg'ur kashchiligi, qopoq o'yimchiligi, Uyg'ur tibabiti dorlarini maxsus tur bo'yicha qo'g'dash xotirasi va tarbiyalash xizmatini tamomlashni planlayapmiz.
0: Stansimiz xabari. Oraturk nohiyasi cho'llik boyligi afzalligini mavqe qilib, cho'llik asllik yezi egligida qo'shbasilik qo'g'un terish andisini kengaytirib, ilgarki giyoh unmaydigan yerni tadrijiy ishlab chiqarish unumi yo'qdir. Boyliq tijaydigan zamonaviy dehqonchilik maydoniga aylantirib, yezi kentlarning gullanishiga kuchli harakatlantiruvchi kuch qo'shdi. Hozir Oraturk nohiyasi odoqiyasidagi 4000 mo cho'llik yezi egligi bo'yicha ulg'i ko'rsatish bosqichidagi qator-qator parniklarda qo'g'inlar o'sishining xalqlik mazgiliga kirdi. Qomal Ruyning pan texnika taraqqiyot cheklik mas'uliyat sherkiti ishlab chiqarish zavodining boshlig'i Tongjanvin mundoq dedi. 500 mo yerga qo'g'in tayyorladik, 6-chi oyning oxir pishidi. Oraturk nohiyasi odoqiyasidagi 4000 mo cho'llik yezi egligi bo'yicha ulg'i ko'rsatish bosqichini Qomal Ruyning pan texnika taraqqiyot cheklik mas'uliyat sherkiti mablag' silib qurgan bo'lib, jami 200 million yuan mablag' silinib, 3000 mo yakka yopiqliq tutash so'lyo yopiq parniki yasalgan.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo hocalar, yakışımızlar, etigelli haberler programımızda alıcılarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 13. günü çarşamba, dekkalar kalendarı boyunca 3. ayının 27. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mesmullarına tanıştırımız.
1: Şincan kalıbını illi tırgan yeni tedbirlerini sıcıl yolu koyup tez yollanma yetkisi güçü, doğru taksici şopura katarlık yeni yaçı şıkırlaşkalarını Tianşan'ın canıp şimalda hatırcam durmuş geçiriş, arzusuna emelge aşırış yolda ilgirleş imkaniyeti gibi kıldı.
2: Şöhret Zakır'ı tekşürüp tetkik kılış grupsına başlap Şincan'ı gelip tekşürüp tetkik kıldı.
1: Janubiy Şinjang Tömür Yolu Aqsu Maralbeşi bölükünün iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Tunji Türküm'deki 4 uçuruşuş yol beriş vokzalda katnaş başlanıp ticaret kireştirildi.
2: Şinjang teklifini karşılayıp yeşillikini kengaytiş kuruluşunu umum yüzlük başlayıp kumluğa yeşillik koşup yurt makanını tekmi güzelleştirdi.
1: Abdınım rayonda her 1000 nüfusqa 4.12'den sestira doğru kelip, perviş mulazimeti tezlikte asasi katlam ve ailelerge uzardı.
2: 18-ci qitimliq memleketlik apettin mudabiyeliniş, apet ziyinini azaytış günüde, caylar apettin mudabiyeliniş, apet ziyinini azaytış teşviq terbiyesi hem manver elip biriş terbiyeliş pahaliyetini kanat yaydırdı.
1: Emdi haberler analar.
2: Emdi, yeni ideya arqalıq yeni musabiqa yetekçilik qılaylıq. Tapşırıqni əsli çıng saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anadış birimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping, yeni yaca işqi uğurlaşqanlarga başdan axırı köngül bölüb, hər dərəclik partiya komitetleri və xəliq hükümetleri yeni yaca işqi uğurlaşqanlarga cəzmən köngül bölüb, onların turmuşu, xizməti, ögünüşügə yaxşı mülazimət qılış gerəkdəb təkliri. Şincan'da tez yollanma yetkizgici, buyrutma yetkizgici, tor taksisi şopri qatarlıq yeni yaca işqi uğurlaşqanlar 500 mandan aşdı. Şincan, dikkatini ular aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meselelerge merkezleştirip, kalibini illetilgan yeni tedbirlerini sicil yolga koyup, ıstıktamaqtın köngüldükidek tural qoğucu bolgan cahitlerde çıkı uğurlaşkanlarını Tianşan'ın cənub şimalıda hatırcam turmuş geçiriş, arzusini əmelge aşırış yolu da ilgirleş imkan etdiği iki kılın. Xizmetçi, yaxşımsız, bu yerde haksız şorpa ve meyve tayyarladık. Polonu kançılık yiginiz bulsa tartınmay dağın dedi. Ürümçi şehri Meydon rayonu Gomudi Şarkı Yolu Koçu Başkarımızı Yemin Mahallesi'ndeki 200 kvadrat metrelik aşkana yoruk hem pakız. Aşkananın közgeçeliği dağı yerine tazılık işçisi buyurut miyet közgeçi, tez yollan miyet közgeçiler 12 yüvelik etibar bahadın bəhrimen bolalaydı o dəb yazılgan. Tez yollanma yetkizgici yeceğe huy muhbirğa mundaq dedi. Tüşte saat 2'den aşıqca aldıraş bop getimiz. Bu yerge kelsek ücretli turmayımız. Sıq tamak, meyve ba, bazımı muhabdaq. Bir göçlük, bir göçsüz korumu çıkıdı. Toymasaq yanı alsaq boludu. Buyurutma yetkizgici, tez yollanma yetkizgiciler her güne minut sekundunu koldan vermeyi çoğun küçük koçularda katırap yürgeşke vaxtı da tamak yiyelmeydi. Abdınım rayonundaki her derecelik partiya komitetlerinin cemiyet hizmeti tarmakları dikkatini baş ağırtıdığan bu noktaya merkezleştirip, illiklik yetküzüş aşkhanısı kuruluşunu bir tutaş pilallap alğa sürüp, hükümet yetekçilik kılış bilen bazarlaştırıp, yürüştürüş birleştirilgen endizi kullanıp, yeni yatçı işgü uğurlaşkalarının vaxt periklendirip, erzan bahadı gızalınış ihtiyacına del udulaştı.

0: keçirmeşim ve partiyanın türlük dehqanlarga nap yetkizi siyasetleri bizge elip gelgen ameli napni köpçilik sözlap yeray deymen. Dehqan çarvıçılar yezikentlerini güllendirişteki asasi koşun. Bəxtli turmuşunun yaratkıçıları ve guvahçıları. İkinci növetlik Şincan dehqan çarvıçılar İKİ sözleş musabıqısı da caylar yaş, kəsb salahiyyət çəklimisini buzub taşlap, beyiş başlamçıları, beş qədəm partiya əzaları, yurtdığa qayıtqan yaşlar qatarlıq kişilər topini musabıqıqı qatnışıqı səhbərvər qılıb, dehqan çarvıçılarını səhnə astıda anlaşdın, səhnədə sözləşki özgərtdi. Aç şəhri, Şincan koçu başqarmısı, Azaq məhəllisinin ahalisi, Rabiyam Turğun mədaqdiri. Etrafımdaki kişiler turmuşunun bargan seri yakışın vatkallıkı, çehirde tebessüm cilvelengellikini görüp, özümünün öyküç şikayemini sözlep, partiyanın halıkı nep yetküzüş yakşı siyasetliği bulgan minnettarlıkımını, şundakla bəxt ve kuşallıktan teximi köp kişini bəhirlendirişini oyuldum. Musabık mezgilde caylar yine İKİ sözle şekilde yenilik yaratıp, kısıkı tiyatr, kuey ben, Akıllar eğitişi, halık köylerini sındırıp, sehirlendiriş küçüge iyi kıldı. Növete, Şincan'daki kent, mahalle, yezi bazar, hem nahiye, şehir rayonlarda dastlabki musabıkı tamamlanıp, 2000 neç meydan kıytım musabıkı ötküzülüp, doğru ve nek meydanda görgeller 5 milyon adem kıytımdan açtı.
1: Stansımız muhberleri Tanış Öğütçen Nemgir haber kıldı. 2026 yıllık kalıp taşlık longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının tenterbiye obrazını namayan kılıdgan mülazmetçilerine terbiyeleş kurusu tünögün çüştüm burun ürümcede ötküzüldü. Şincan'daki 14 müsabıqı rayonadaki müsabıqa hizmetçileri məxsus terbiyeleşke katlaştı.
0: Tenterbiye obrazını namayan kılış, sın, ün, çırak nuri hem oyun kuyuş katarlık amıllar arkılık musabıkın nek meydan keyfiyatını gevdilendirdiğen universal namayan kılış şekli. Bu kitim terbiyeleşte Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı ötküzüş emeliyeti çin gözlünüp, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısının hem türtkü buluş, mahareti ve keyfiyat yaratış, üskünü meşgulatı ve musabıkıdın ilgirki sınak, ciddi takabül duruş, layihes tüzüş ve tasadipi ehvallarını bertaraf kılış katarlık açkuşluk halklar çöğürdülüp, sistemlik ders ötülüp, Şincan'ın musabıkı ötküzüş ölçümü yanımı birlik keltürülüp, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısının ten terbiye obrazı hizmeti tertibi inçkileştürülüp, musabıkı kapalet iktidarı puhtılınıdı. Futbol birleşmesinin futbol tenerkitini başkuruş ve musabıkı mütexessisi. 2026 yıllık kalıptaşlıq longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı Təşkili Komitetinin məsləhətçisi Liu Jinsong mündaqdiri. Köpçilik hazırkı tenterbiye obrazı layihesini teximi alalaştırıp, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının güzelliki ve sehri küçini teximi namayan kılgılı bulduğalıkını birlikte muhakimi kılıp məsliyyatı işvatımız. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı Şincan'daki en yukarı seviyelik işten sırtkı futbol musabıqısı buluşturdu bilen tuncu kitim tenterbiye obrazı hizmeti ölçümünü sistemilik kirgüzdi. Bu musabıkı işleri yürüyüşünün kəsbileşiş, kəsbileşiki qarab açkışlık qadam taşlıqalıqıdan diyerek verdi. Bu kıtım tərbiyeleş 2 gün davamlaşıp, Şincan'daki 14 musabıkı rayonunun riyasetçisi, avaz yanıratkıçısı ve çoğun ekran kontrolçisi qatarlıq tən tərbiye obrazını namayan kılıdgan mülazimetçiler tərbiye alınıdı. Ürümçi musabıkı rayonunun riyasetçisi Amanjol Sıdık Khan, muhbirga bu kitimki tərbiyeleş, sistemilik, kəsbi bulgaşka, her bir meydan musabıkıge yaxşı mülazimet kılışkı işenci varlıkını eğitimindak dedi. Musabıkı tertibini kılıplaştırış, hem de musabıkı meydanındaki riyasetçilik söz mahareti, top mestalları keyfiyatının

radio anlıqçı dostlar, anlavat kanallar, qoğulluqdaki paranlar programması. Programımız düşənbədən cüməyici bolğan normal xizmətkilərdə beyi cavaqtı saat 10-dən 11-gə bir saat beyi vasitə anlıqdırıdı. Kəs saat 9-dən 50 minit ötkəndə bolsa, təkrar anlıqdırıdı. Şənbəyəkşənbə heyit bayram günlərdə müş vaqıtlarda təkrar anlıqdırıdı. Dostlar, tüvəndə dehqan çarucular üçün anlıqı səyibimiz və içək kalıların brusilla kəsəlikinin aldın eləşdə qorsada savat anlayılı. Kalalarının brusilla tayaqçı bakteriya kəsəlliki qısqartılıb, brusilla kəsəlliki dəpmat oludu. Adam və çarumalla ortaq yuqumundağın, yakınlaştın təsiratı yuqudğun bir xil sozulma xarakterlik kəsəlliklərinin bəri hesablanadı. Kəsəllik səbəbçisi. Bu kəsəllik quru qotan tazlıqı, yemxişək sübtünün naçar buluşu, qotandaki kalısanının normudan eşib getişi qatarlıq ve qıpbaşqırış usulunun namuafıq buluşu səbəbidən kalılar brusilla kəsəllikə qırptar oludu. Kesellik alameti. Kesellenken çavrumalda çalı taşlaş, bala emrayı düşmeslik, bal yatkı işki perdi yallığı buluş, bu kulada uruktan yallığı, koşumç uruktan yallığı buluş, ispırma işleş iktidarı tüvelleş, boğum yallığı, silıklatçı perdi yallığı, limfa tügünü yallığı, jiranlık ışık, katarlık kesellik alametleri görüldü. Diagnozlaş. Bu kesellikten payda buluşu pesilsiz bulup, kalıla asasen çalı taşlaş. Yani 5 aydın 7 aylıkçı boğa vaqtta çalı taşlaştan aldın kıbırına çıkını da tuğuş alametleri ve kilinikilik alametleri qırıp, brusilla kesellige edip diagnoz koyuşu buludu. Aldın eniş usulü. Birinci bu kesellik payda bulmağa rayonlarda öz içinden tallap köpeytip yakıştı çantırıp, yukum rayonlardan kala ve yemkacak meslatlarının kırgız işini çekileşke ahmiyet veriş gerek. İşkinci, eğer sırttan çarumallarını kırgız işki doğru gelse, ayrım karantin kıldırıp, her yıl işki kettin brusilla kesellige karta karantin kıldırışka ahmiyet veriş gerek. Üçüncü, kesellik diagnoz koyup, öldürüp bir taraf kılış gerek. Öldürülgen kalılarının muhit ve tıpırağını bulunmasılığı için kesellengen çarumallarının çıkarındaları ve taplarını köydürüp, çoğunkur kömüp bir taraf kılış gerek. Dördüncü, bakımcılık formülleri ya ki kalı koru kotallarını umumiyizlik dezinfeksiye kılışka ahmiyet veriş gerek. Adatı 20 yaşlık mozayla işki katım karantin kılınıp, her bir yarım ayda bir katım neticesi musbi buluş gerek. Brusilla kesellikinin vaksinisi işki katım vakit aralığı 6 ay bosu buludu. İşki katım əmlendi o degen gep. Radio anlıqçı dostlar, yuqarıda dehqan çarucular üçün anlatış səyipimiz boyunca kalıların brusilla kesellikinin aldın eləş usulü doğrusu da savat sözləb bərdiq.

0: Bizdeki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
1: Oldu bilen haberlerimizden asasi mezmalarını tanıştırımız.
2: Komul Şehirlik Partiya Komiteti daimi komiteti yığın açıp, başucu Xi Jinping'nin mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhunu öğrendi, ısçılaştırdı.
1: Yünerven ruhi arkada komuldaki gayri maddi medeniyet mırastırıga callık varıslıklandı.
2: Tövendi haberlerimizden tepsili mezmullarını anlanla.
1: Stansımız haberi. Komul Şehirlik Partiya Komiteti daimi komiteti 5. ayının 9. günü yığın açtı. Şehirlik Partiya Komitetinin şucisi Süntav'ı. Şehirlik Partiya Komitetinin şucisi Süntav, yığında başucu Xi Jinping'den 4. ayının 28. günü açılgan Cumhur Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığını tıkılgan muhim söz yetküzüldü ve öğrenildi. Şığında mındak görüstüldü. Başucu Xi Jinping'nin muhim sözü bizden bu yıllık ıqtisat hizmetinin yakşı işleşimizge ilgirleş yöneliş görüstüp berip, tüp kolanını bilen təmmelidi. Şehir boca yukarıdan tövengece ideya ve hareketini Partiya Merkezi Komitetinin növetteki ıqtisadi vaziyet doğrusudaki ilmi hükümü ve ıqtisat hizmeti doğrusudaki tedbir oralaştırmaları bilen birlik keltürüp, Komulun emeliyetini birleştirip, türlü hizmet taleplerini yakşı emeliyleştirip, işenç ve iradını çınıtıp, istiradiyelik iradını saklap, emli işleş, mesuliyetini dadıl zemine iliş arkalık, ıqtisatı kapalatlı kılıp, terakiyatını ilgiri sürüp, 15. 5 yıllık planının yakşı başlanışıya kapalatlı kılış gerek. Jığında başucu Xi Jinping'den, Partiya 20. Növetik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 25. katımlık kolektif öğünüşü dıkılgan muhim sözünün ruhi, ve Hunan Changsha'nın Luoyang şehirdeki bir salyut zavutada yüz bergen, partlaş hadisesi doğrusu da bergen muhim yol yorukunun ruhi yetküzüldü ve öğrenildi. Hem de mundaq tekitlendi. Halıqna hemiden ela biliş, hayatlıqna hemiden ela biliş için durup, tövencek tepekkuri, ahırkçek tepekkurini müstekem turguzap, yukarı süpetik terakiyat bilen yukarı seviyelik bihaterlikini bir tutaş pilallap, komunların emeliyetini birleştirip, adını iliş hizmetini yakşı işleş, bir tarap kılış iktidarını östürüş, terak kapalitini küçeytiş,

0: işine doğru kapalıdaki iyi kılıp, kolun ne, et yazdı baldır diyeriş, közde piş vaktini kendine sürüştek, koşbesillik diyerişine emelge aşırdı. Komal Rüy'nün pentekniki terakkiyat çekik mesuliye şerkitinden tekniki mesuli Li Yongyi mundak dedi. Ahırda bu nəris doğru sistemizden terminal çoğun ekranı arkalık, dikkançılık işlerini gözetip, terakçılık teknikilerini ünümlük sağlık məlumat bilen təmiləyimiz. Ola ünümlük sağlık məlumatka asasen, yıraq musabılık abdumatlaşkan məşğulat ilip bardı.
1: Stansımız xəbri. 5. ayının 8. günü Komul Şehirinin Səhiyyə Sağlamlıq Sistemiz boyunca hayati küşünü urğutuş deyimizdeki 2026 yılı qızıqarlıq tənərkət müsabıqısı Cembo Təntərbiyyə Sarıyı'da ötküzüldü. Şehir boyunca Səhiyyə Sağlamlıq Sistemizden gelgen 50 nəfər sestralar vəkili pahaliyyatki qatlaştı. 50 nəfər sestralar vəkili pahaliyyatki qatlaştı. Pahaliyyatda küş ulap yürüyüş, tənsəkirəş, 2 adam 3 putluq bulup küş ulap yürüyüş müsabıqısı qatarlıq köpkül kollektiv qızıqarlıq türləri təsis qılınğan bulup, Müsabıqıya qatnaşqan sestralar yaxşımasışıb, batırlıq bilan aldırmayıb, pərviş qoşununun itibaqlaşıb həmkarlışıdək ruhi qiyabdını namayan qıldı. Komul şəhərlik 2-ci xalq doktorxanası kəsəllik arxivi bölümünün sestrası Yuan Jiaojing mündaq dedi. Həm bədən çınıxdırdıq, həm ərqəsi dağılaş aparatları otursudiki dostluqını ilgirüstürüb, mol nəticələrə yerişdik.
0: Stansımız xəbəri. Komul şəhərinin axılatlıq pidakarlarının muhabbetlik yürek sadası temsildiki şehir dekilması yakılış paliyeti 5. ayının 9. günü şehirlik kütüphanı da ötküzüldü. Şehir boyca her kaysa davalaş aparatlarından gelgen sestrala vekilleri bir yergi cem bulup, əsli məqsidini şehir arkalık dekilması yakılıp, yürek sadası arkalık borçakı hürmet bildirdi. Paliyet nek meydanında, şehir boyca her kaysa doktorxana asasi katlam davalaş aparatlarından gelgen 11 nöper sestrala vekili tertip boyca sahneye çıkıp dekilması yakılıp, terviş hizmetini çöğürdüp, kesbi borçini çonkur izahledi. Şundakla hayatlıkını qoğdaşkı bulgan qatti iradesini bildirip, yeni devirdeki perviş hizmetçilerinin mesuliyetini namayan kıldı. Bu qatımkı şehir dekilması yakılış paliyeti de medeniyet paliyeti vasıt kılınıp, perviş hizmetçilerini cismani ve ruhi cihetten aram alıdgan, özünü namayan kılıdgan sahne bilen təmilap lıqanmay, köpçilikini dekilması yakılış ceryanı da kesbi təsiratını ipadilip, kesb küçünü mücessimleş imkaniyetigi iki kıldı. Bu qatımkı dekilmasiya paliyetinin sarxiya paliyetinin sarx arka-arkadan görsülüb, texim köp kişilerine pərviş hizmetçilerinin ağırıqı davati pişesiyatını hiss kıldırdı. Paliyet nəx meydanında yeni hürmet bildiriş halkısı təsik kılınıb, nəx meydandaki barlıq adımla birlikte bütün şehirdeki pərviş hizmetçilerine bayramlıq salam yolladı.
1: Stansımız xəbri. 5. ayının 9. günü İvruğul rayonu yük avtomobili şopurları, köşmü partiya azaları, partiya ya çiksi partiya azalarını şehir şimalarındaki eşya obrot baxçısı bir ışıkı təşkilləb, yük avtomobili şopurları, köşmü partiya azalarının ziyaret kılış, hal suraş pahaliyetini qanat çaydırıb, partiya təşkilatının qəmxorluqı və illiqliqini yük avtomobili şopurları yetküzüb, yığdın iş qorulaşqalarının mərkəzi intiliş gücünü yeni mücəssəmlədik. Yük avtomobili şopuri Shen Xingjun, Yoruğul rayonu yük avtomobili şopurları köşme partiya azaları partiya çiksiga bu yıl yeniden kirdi. İlgir o ailesi bilen Ürümçide turduğan bulup, bu yıl kesip ihtiyacı bilen komulga gelip hizmetke düştü. Yoruğul rayonu yük avtomobili şopurları köşme partiya azaları partiya çiksi onun ahvalını ilgilendin kin, onu birinci bulup başkuruş dairesine kürgüsüp, öyüge berip daimlik ziyaret kıldı. Köşme partiya azalarını terbiyeleş, başkuruş, mülazimet kılıç hızıntıya yakiki yakış işleş üçün, İvruğul rayonundaki yük avtomobili şopurları köşme partiya azaları partiya ya çikisi daimli kalda, Komul yukarı yan teknikilik kestiler bakçı rayonu, aşağı obrotu bakçı rayonu'a berip, bihetler transport teşvikati, siyasetlerini düşündürüş, ziyaret kılıp pansuraj kıtlarlık tedbirlerini kullanıp, yük avtomobili şopurları topunun tip partiyanın gibi anlaş, partiya eş minişte küçlük birikmi küçlü mücessemledi.
0: Yukarıda haberle anlattık. Bu katımkı haberlerimizden muhariri Rezvan Gül Nemtol, Mesul muhariri Mehmetcan Ahmet, Nazaretçi Ebeydül Basit, Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kahır anlattı.

Yine yakın mahallesi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77.

0: ne bir hatar haydasını tallan.
1: Bir hatarlık emi turguzup, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Partiyanın şallık türüçünü yürüttü. İki millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
3: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.

0: يولداش شي جين بين يادرولوقتكى پارتىيا مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا زىش ئويۇشۇپ يېڭى دەۋر جۇڭگوچى سوتسىيالىزمنىڭ ئۇلۇغ غەلىبىسىنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈرەي.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elveram. Alime.
2: Kaşlayman.
1: Alime.
2: Kaşlayman. Alime.
1: Kaşlayman.
2: Alime.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınırca ulan ne gibi gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmet asır aşkımı gibi bırak gibi onu bölüp koyuyor.
4: Yuşurun apet, ot aptının piltisi. Mesuliyet, bir hatarlıkla ul tişi. Ot apti yuşurun helpine tüketip hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalıplı kılaylı. Ottan müdafiyelin işke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
5: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
6: Ekologiyalik muhitni köz qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitqa hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
5: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ecevitilmeye raylarda ekspedisiya kılman. Xeterlik raylarına bağman hem süre tatman.

Şehir içi Qoğunbaqçı yol tarıklığı yönünde 108 kvadrat metrelik 18-ci qavatdaki isil bezelgen öy arzan bahadici de satılırken. Telefon 131-3971-99-35 131-3971-99-35. Yine məlum sağlamlıq məsulat setiş oranına ayal şopur izleydikken. Telefon 180-99-02-59-93 180-99-02-59-93. Bundan başka Çaksa'daki açlık idarısı korusu'daki 80 kvadrat metrelik birinci kavetteki öy icarı verildikken. Telefon 139-99-44-12-71 139-99-44-12-71. Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinesi arzan bu hadis etildikken. Bundan başka zavutun kirgizilgen herkıl şotala top ve partisi etildikken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13. Çaksı mahallesi de 3. kavetteki 88 kvadrat metre. Telefon 188-99-30-39-66 188-99-30-39-66. Onundan başka Zayu Oltırık rayonudaki 67 kvadrat metrelik 3. kavetteki bezelgen öy əsləhləri bilen koşup ciddi setildikken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45.

Radyo anlıkçılar. Vakit nasıl tülen bizden bu kadınki Kuşur Gözünki programımız bu şeye daha ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatışı yetekçisi Raziye Dömer. Nazaretçi yetekçisi Raziye Dömer. Nazaretçi Amine Muhammed.

0: asası kanun teşvikat mündiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözdeki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Bunlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısına alışanlarının karışalımız. Ben Riyasetçi Ahmet Canaldık yerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sloşetin aboneçiler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığılı bulundu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmunla boyuca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda Adliya Ministerliği memuri ceza ilan kılış uçurlarını merkezlik inaklaş hizmetini kanat yayduruş doğrusudaki uçturuşunu besip tarqatdı. Avat Nahiyyeli Xalq Taptish Mahkemesinin Quramığı Yetmigerlerini Közdüş, Qoğdaş, Yardım Beriş Tərbiyyeliş Bazısının Yupqı Eçildiği Qatarlı Xabarlarını Anlayısla.
2: Dilo ve Kanun sahibimizde Bekiş hukukunu özgertişti ki Kanunda belgilengen ahvalla qayısla digen Dilo misalini diktanlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli işqilib beri sahibimizde İsabatqı kırış əzgərtmisi anlanış bilən bir mülazmət haqqı macerası ahırlaşdı digən məzmun diqtınladı buludu.
2: Əmdi diqtınla bugünkü kanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.

0: ilgiri sürüş doğrusudaki uğurlaştırma taleplerini çoğunlukla ızcıllaştırıp ve emeleleştirip, kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini devamlık elalaştırıp, memuri kanun icrasını aşkarlaş hareketini kalıplaştırış için yakında Adliye Ministerliği memuri ceza uçurunu ilan kılışını merkezlik inıklaş hizmetini kanat yaydırış doğrusudaki uçturuşunu besip tarıktıp, bütün memleket dairesi de bir aylık memuri ceza ilan uçurularını merkezlik inıklaş hizmetini uğurlaştırma kılıp kanat yaydırıp, karhana ve cemiyet köngülü bulvatkan meselelerine hakiki inkas kaydırdı. Nöbette memleket boyunca 10 milyon 78 bin memuri ceza ilan uçuru inıklanıp, inıklaş hizmeti de baskuş karakterli körünerlik netice önüm kolu geldirildi.
1: Bu kıtımkı inıklaş hizmeti de kanunlu kattık, ölçemlik, adıl, medeni icra kılışını ilgiri sürüş yadro kılınıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin memuri ceza kanuni katarlı kanun nizam ve alakadar siyaset, hüccetlerinin talepiga asasen, dikkat, müddetinlerinin talepiga asasen, dikkat, müddetin aşkarlaş mezmunetki hatalık, rast bulmaslık, Katarlık uçurlarını inıklaşıkı merkezleştirilip, karxanalarga çetiladığan kanun icrasını aşkarlaş cereyanıdaki gevdelik meseleler del cayda hel kılındı. Uhturuşta, kim ilan kılsa şu inıklaş hizmet prensibi bekitilip, yerlik memuri kanun icra kılıkçı organlarının memuri kanun icra kılış uçurlarını ilan kılış süpsi, memuri işla torbikte Katarlık vasıtlarda ilan kılıngan cazalaş uçurlarının

0: Adliya ma'muriy organlari ma'muriy qonun ijrosini nazorat qilish vazifa mas'uliyatini astoydil ado qilib, ma'muriy qonun ijro qilish, hukumat uchurlarini oshkorlash, korxona uchurlarini oshkorlash qatorqidar tarmoqlar bilan bo'lgan maslashish, hamkorlikni kuchaytirib, aniqlash xizmatidagi astoydil bo'lmaslik, maslashmaslik, qiladiganini qilmaslik qilmishlarini qonun bo'yicha tuzitishi kerak. Şunun bilen bile memuri ceza uçurlarını ilan kılış, hareket altıda başkuruş mekanizmini orantıp ve takamullaştırıp, tüzüm katlamının müdafiye sepini müstehkemlep, meselenin kaytı baş kötürüşünün adını iliş lazım.
1: Bu kıtımkı merkezlik inıklaş, karxanalarga çatıladığan memuri kanunu icrasını kalıplaştırış məxsus hareketini çoğunkuru ilgiri sürüş, ticaret sodu muhitini alalaştırış ki mühim tedbir bulup, memuri kanunu icrasını aşkarlaş tertibini kalıplaştırış, ticaret asası gevdilerinin kanunu hukuk menbəti kapalatlı kılış, memuri kanunu icrasını amı ve işençilikliğini östürüşte icabi əhmiyetki iyi. Keyinki kademde caylar, Alaqadar tarmaqları uxturuşun tələbini qatdıq əməliyiləşdirib, eyniqlaş xizmətinin əməliyiləşib, ünüm hasıl qılışını puxta ilgirə sürüb, məmləkət boyicə birliki kəlgən çoğun bazar qorulışını puxta qanuncılıq qapalıdıqı iqi qaladı. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyicə iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.
0: Yakında avat nahiyelik halk teptiş mehkemesinin koramağı yetmegellerini közütüş, kovdaş, yardım veriş, terbiyeleş bazısının yopuk içildi. Yopuk içiş murasımı da yığınlı katlaş kuşula koramağı yetmegellerini teptiş kılıç dilo beciriş rayonu, kanunçılık terbiyesi rayonu, layakatlık ata anı terbiyesi rayonu, VR psikikilik yetekleş öyünü ekskursiye kılıp, teptiş organlarının koramağı yetmegellerinin üspitelişini kovduşuğu karıta tekimi bivası təsir atkı ege boğuldu.
1: Bu baza teptiş organları bilen karxanalarının hemkarlıqıdaki mühim vasıtı bulup, kanun yürgüzüş bayılıqı bilen karxana küçünü biriktirip, cinayetki çetiladığan ve kritik koramağı yetmegellerine karıta Kanunçılık terbiyesi, psikiki cihetini yetekleş, erkitini tüzütüş, kesbi maharet boyunca terbiyeleş, katarlık kesbi yardım veriş ve terbiyeleş mülazımeti bilen teminleşini maksat kılgan. Bu avat nahiyelik teptiş mehkimisi birleşip orta kurgan karxana. Öz cayına ameliyeti birleştirip, ictimailaşkan yardım veriş, terbiyeleş, qollash sistemisi qurilishini cho'nqirlashtirish, puxtalash jihatiga foydali sinoq bo'lib, bu taftish mahkamasining qoramiga yetmaganlarni qonun yurgizish jihatidan qo'g'dash

0: bejiriş ideyasida çıng turup, közetiş, qoqdaş, yardım beriş, tarbiyalaş tüzümi, xizmet tertibini üzüksüz inçkileştirip, xizmet mexanizmini mükemmelleştirip, teptiş, mahkemesi, mektep közetiş, qoqdaş, yardım beriş, tarbiyalaş mexanizmi, teptiş, rayonu közetiş, qoqdaş, yardım beriş, tarbiyalaş mexanizmini orintiş üstüde izdinip, yakın etrafta közetiş, qoqdaş, yardım beriş, tarbiyalaşını tırışıp, işqa aşurup, cinayetke çetelidigan qoramığı yetmigelle, kritik qoramığı yetmigellani, ideyasının çoğunkır katlımının hatalıkını bilgen haman tüzüteleydigan, birer maharet igiliyeleydigan kılıp, hissiyat cahette şençi ve izzet hürmetini kaytı turguzup, birgi yardım berip tarbiyalab, birini özgertiş, birinin muvaffakiyat kazanışını hakiki işqa aşurudu.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur tilini eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchil bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustunni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, qani go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla Türk israf kılıçtın sahlanım.
1: Xinjiang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Xinjiang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchil bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustunni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Demon da Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde bekiş hukukunu özgertiştiki kanunu belgelengen ehvalla kayısla digen dilo misalini diktanlığı sunumuz.
2: Yakında Tekes Nahiyeli Halık Sot Mahkemesi Qara Toqay Halık Soti bir bekiş hukukunu özgertiş macerası dilosini ger da ekiz cevapkar bu ekisinin iktisadi iktidarı yeterlik emez. Ağladan yakşı haber alalmaydı digen sebeplen kızını bekiş hukukunu özgertişini talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılıp pakini inıklıgan denkin da ekisinin dava talepini kanun boyunca rad kılgan. 2023 yıl 7 ayda DX bilen VX ajrashgan deyin ki çoğun oğlanı DX bekip çoğun kılgan. Çoğun kızını ızcıl VX bekip çoğun kılgan. Bu yıl 3 ayda DX görüş hukukunu yürgüzgende kızının kigen kiyimlerinin pasilgi maskelmigenlikini bayqap VX'nin iqtisadi iqtidarı yeterlik emez. Balının normal turmuşa kapalatlı kılanmaydı dap karagan. Bunundan başqa DX yana balının künlik turmuşudun VX'nin Atansi vakalatan xabari aladiganligini. VX'ning balığa hamroh bo'ladigan vaqti az ekanligi, balaning sog'lom o'sib yetilishiga ta'sir yetkazadiganligini o'tirg'o qo'ygan. 4 ayning 1 kuni DX Tekes Nayeli Xalq sot mahkamasiga arz sunib, qizini bekish huquqini o'zgartirib, o'zi bekishni talab qilgan.
1: Dilo qabul qilingandan keyin dilo bejirguchi sotchi dilo ahvolini ratlab, ikki taraf ta'minlagan paket dalil isbotlarini tekshirdi. Sot kılıç çeriyanında bu ikiz mundak bayan kıldı. Gerçi balının kiyim keçki adli sadda bolsun mu? Lekin onun asasi turmuş ihtiyacı ezelden tesirgi. Asasi turmuş ihtiyacı ezelden tesirgi. Dersin sırtkı vaktlada usul katarlık kızgış sınıflarına katlaştı. Hem de usul musabıkısı da mukapatka erişti. Mukum yakşı üs bitiliş ve ögünüş şaraiti hazırlandı. Bu paketle şunu ispatlaydı ki, bala bu ikisinin bekşi bilen maddi cahitin kapalıdaki iki bulupluğu kalmayı tekimi muhimi mağarıp ve menevi cahitin yakşı terbiyelengen.
2: Sot kılıp ondak tepkar edin. Bekiş münasibetini özgertiş, özgertmezlikke hüküm kılışta koramığı yetmeyen perzentlerge en paydalık buluş asasi prinsipiğe kattık emel kılış gerek. Adli halda maliye küçü cahatı beslişki bulmaydı. DX oturgu koygan, kiyim keçeknin təsilgi maskelmezlikke pekat turmuşnun inçki halkaları bulup kanunu belgelengen bekiş mecburiyetini ada kılmaslık ya ki perzentlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkıga hakikaten paydasız təsir körüstüştek kanunu belgelengen özgerti sebebini şekillendirilmeydi. Bu ikiz təminligen dalil ispatlaşını eni ispatladı ki, bala onun bekişi bilen turmuşu muqim, okşu ala Allah illiki gevdirik bulup, sağlam, ahtıp, ösüp yetiliş muhiti şekillenge. Gerçi balının halıdan kısmen vaqtta bulmaması haber ilişki yardımlaşken bolsumu, lekin onun sağlam ösüp yetilişigen təsir yetküzmigen. Bu ailenin kollaş rolünü namayan kıladı. Dilo ahvalını umumlaştırıp sot mahkemesi, DX'nin umumlaştırıp sot mahkemesi, DX'nin davatça rad kılgan.
1: Sotçi mundaq eskertti. Bekiş hukukunun tebeliki ve özgürüşünün yadrosu, koramığı yetmegellerinin sağlam öz pütelişige en paydalı. Hüküm çıkırışta hem maddi kapaletke ehmiyet verildi. Hem emeli hemrah buluş, hissiyat tayin işi ve üs bitiliş muhitinin mukumluğuna ehmiyet veriliyordu. Nukul halda iktisadi kırımının yukarı tövellikine ehmiyet verişki bulmaydı.
2: Programının torda hem törütkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer siz namı mesle soraydığan kanun meseleleriniz bulsa, Solution aboneciler terminalini düşürüp, programıda hem törütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil mezmulları Solution aboneciler terminalı da. Eğer kanun meseleleri hakkında mesle sormakçı bulsanız da oyunu aptisini düşürüp, başbettin Gülüşo Şincan, yani Gülüşo Şincan hikayesi namedeki doyun numarını koşu bilip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bulsanız mı buludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 santimetr. İki qavat kübülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Bol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları
2: ile taşlaş çalışıp cevap Beriş Katarlı Kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız mı?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
2: Solution Abdital'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
2: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asanlı kuzgutudu.
3: Solution Abdital'ın 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nuskısı turmuşumuzda rengdarlık doldurup seferinizde hamra buludu. Herkes app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdital'ını çürüp serkıl mezmulladın huzurunu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap. Tamaqni pakız yap.
4: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni istimli əvci aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emlimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordun?
6: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısını günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiga 4380 saat. Kanı güçlünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam

0: Kurman şəhərin Urqu raylıq Halıq Sot Məhkəmisi Mürəssə işxanısına hesabatqı kiriş əskərtməsi anlanışı bilən nəçə ay davamlaşqan bir macera şu yerdə axırlaşdı. Bu macera bir mülazimət toxtamının kelib çıqqan 2025-ci yili A şirkət bilən B şirkət otursa da mülazimət haqqı töləş qatarlıq məsələ tüpəylidin talaş tartış kelib çıqqan.
1: Bu yıl ikinci ayda A şirket, B şirket üstüden Urqu raylı halıq sot mahkemesi dava kılıp, sot mahkemesinden B şirketini 10 milyon mülazimet hakkı töyleşke hem kılaplık cevapkarlıkını üstüge ilişka hüküm kılışını talep kılgan. Dilo kubul kılıngan dinkin, becürgücü sotçi dilo ahvalını astaydıl ratlap, dilo nişan sonmasının anç köp emeslikini, lekin iki tarafının keyfiyatının bir-birge zıt işkerlikini baykıdı.
0: Ziddiyetini mahiyetlik hal kılıp, alakadarlarının dava yükünü yeniklitiş üçün, dilo becergücü sotçi alakadar işki taraflarının ayrım ayrım çoğun fikri almıştırıp, her kaysi taraflarının ıltımas talepini sevir çallık bilen anlap, talaş tartış noktasını tahlil kılıp, kanundaki belgeleme, soda hemkarlıkı, dava tenarhi ve ünümü katarlık noktalarını çıkış kılıp, alakadar işki tarafke kanunu düşündürüp davlayı sözlüdü.
1: Dilo bejirgüçü sotçi hem davagarının noktasında turup, onun jarayanındaki ameli kıyınçılıkını düşendi, hem cevapkarının mülazimet maksadına yetilmeyenlikten payda bolgan narazılık keyfiyatını düşünüp, iki tarafının menfaat tampoluk noktasını pahalı izdep, iki tarafını öz ara düşünüş, öz ara yol koyuş, ortak payda eliş lahiyası üstüde izdinişki yetekledi.
0: Köp kitim fikir almaştırış ve kengeşiş arkalık, ahiri sot mahkemesinin riyasetçiliği de iki taraf müressek gelişimi hasıl kılıp, bir şirket 8 milyondan artık mülazimet hakkı töleydiğen boldu. Müressek gelişimi hasıl kılınan dinkin, bir şirket samimiyet prinsipine çıntırıp, teşebbüskarlık ile pütüşken vakta mülazimet hakkını töledi.
1: Kecergüçü sotçi tanıştırıp mındak dedi. Murasa mürekkep sot tertibinden sahilinip, ala kadar işki taraf üçün nurgun vakit, zihin ve iqtisadi tanarıkını tecerip verdi. Cevapkar vaxtada teşebbüskarlık bilen mesuliyetini ada kılıp, davagarının hukuk mentadını güçlük emel iyileştirip, zidiyet macralarının üzül kesil halkılınışını işe aşırıp, kanun çıllaşkan ticaret sodu muhitini alalaştırışını güçlük kanun yürgüzüş kapalıdığı iyi kıldı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi.

0: yüz bergen okşaş türdeki aldamçılık dilolarını oturuğa koyup aldamçılanın tozıkını birbirlep içip verdi. Ve efendi destekki karşılıktın tedirici çonkur uygu pattı. En ahırda bir dilla iyisini tapkandek boldu. Bu vay nek meydanda nek bul iliş niyetidin vazgeçip teşebbüskarlık bilen kütünüş fikri almıştırış topudun çekilip çıktı. Hem de halk sakçıları ve bankı hizmetçilerine genişlap rahmet etti.
1: Meniş aldı da halk sakçıları ve efendiye kayta kayta tapılıp bunun denkin başkala sizden pul çıkarışını talep kılsa meyli kandak sebep olsun çokum aval sakçılığa telefonu uruğun dedi. Ve efendi küçep beşini lınıştıp esimde tutup aldım. Bunun denkin çokum uşarlıkımını östürüp bundak aldamcılarının gepige herkes işenmeymen dedi. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, MD Abdunum rayonumuzga 16 şehr.

0: temperatura 4'ten 16 Celsius gradus gıcı. Olcuda hava uçuk, temperatura 6'den 19 Celsius gradus gıcı. Ortalada hava bulutlu olup kini içiladı, temperatura 7'den 17 Celsius gradus gıcı. Karmayda hava bulutlu, temperatura 9'den 17 Celsius gradus gıcı. Kuytunda hava uçuk, temperatura 9'den 18 Celsius gradus gıcı. Şehanzada hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 10'dan 18 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava bulutlu bulup kiyin içiladı. Temperatura 9'dan 18 Celsius gradus gıcı. Konulda azrak yağmur yağıp kiyin hava bulutlunudu. Temperatura 9'dan 19 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 18'dan 30 Celsius gradus gıcı. Korlada azrak yağmur yağıp kiyin hava bulutlunudu. Temperatura 9'dan 20 Celsius gradus gıcı. Aksu'da azrak yağmur yağıp kiyin hava bulutlunudu. Temperatura 13'dan 25 Celsius gradus gıcı. Atış'ta hava bulutlunup oturhal yağmur yağdı. Temperatura 13'dan 27 Celsius gradus gıcı. Kaşkar'da hava bulutlunup azrak yağmur yağdı. Temperatura 17'dan 28 Celsius gradus gıcı. Ürümçi'de hava bulutluk bulup kini içiladı. Temperatura 6'dan 14 Celsius gradus gıcı buludu. 3-4 bal şimal şamalı çıkıdı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordun?
3: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından günüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve verip pişiga 4380 saat. Kanı güçlüğün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: partiya merkezi komitetinin etrafına zıç uyuşup, Cumhuriyeti zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Cumhuriyet milleti bir aile kişilerden bulup, Cumhuriyet arzusunu bir niyette ortak işgaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalı güllendiriş, ihtisaslıklar arkalı güllendiriş, medeniyet arkalı güllendiriş, ekologiya arkalı güllendiriş, teşkil arkalı güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı 1000 çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiye ve devletin mehbiyetlikini saklaş, her bir fukranın öteşki değişiklik mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Köngüllük sayahat bir xatar sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planınızda muvaffak tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katliği sakılın. Eçivitilmege raylada ekspedisiye kılın. Eçivitilmege raylada ekspedisiye kılın. Hem süre tatman.
3: Kanunçılık ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini kovdaylı.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
1: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar kahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natonuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
5: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterlikini kovdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.

0: Way da day, way da day, da day, da day, way da day. Hoş dostlar, bizden uzun meskuyla programımız düşenmeden cümle günü geçe 3'te beycan vakti saat 1'den 2 geçe 1 saat bir vasıta anlatılıyordu.
1: Şimdi dostlarımızdan bana hazırdan başlangan 1 saat vaktimizden faydalanıp etrafına 100 bir vatkan arkalı avtomobil dosyalı şimaya kaçırış gaz katılaş punktlerdeki türlük ehvaladın bizde şu dağlı kendi radyo anlıkçı dostlarımızda haberdar kılışınlarını onunla başka. Şimdi bugünkü programımız malaydı vaktine çıkıyor.

你见江了三不呢？真的好，真的好，ever all my life。

bune zinhar eğir almağı lekin könlüm sen bune zinhar eğir almağı zinhar eğir almağı.

0: rahmat mana bugünkü bir ko'ngilga nasihat namlı bu naqshini mo chiroyli o'rilab berdi. Rahmat naqshingizga davomli yangi naqshlarni sunib turing. Yangi naqshlaringizni anglab turaylik mana do'stlarimizdan kelyotgan guldastlarni ham topshirib og'aysiz.
1: Shunday.
0: Xo'sh do'stlar, unda bo'lsa 2-chi nomerdagi mahirimiz kim do'qini? O'zini tanishtirib bersin.
2: Salam riyasetçiler, radio aldıdaki çünkü çıktığın sarmalla, nakşı eğitip atkan bulbullar, hemenizlerin düşük vakti güzel olsun. Ben Garibda Giza Kılgaydı Kenet'in ismim Hörünüsa Abdurrahman, eğitip ben eğitip olan akşam Kürgün Keldim Uyar.
0: Buldu. Kani, onda alsın akşam oldu başlan, anlayılı ya.
1: Anlayılı.
0: Kani. Ne kırvaldı bu akşam? Niye kırvaldı? Kani.

0: Rahmat bana şkin şnumur dövrünü saatimiz mu? Körgün geldim o yarım namlık bu nakşını. Çıraylı kurulap et, muzikalı kılap et. Rahmat nakşınızga devamlık. Yeni yeni nakşlarını sunup durun, yeni nakşlarını anlap duraylı. Dostlarımızdan kedi vatkan güldestilerini hem tapşırıp ağaysız.
1: Rahmat.
0: Hoş dostlar, bunda bu olsa emdi üçüncü numurdaki mahirimiz nöbet kep kaptı. Hani kimdi, kaysı nakşını ip gelgendi, aval tonuş olaylı ya.
2: Salam. Hürmetlik cebakeş riyasetçiler. Salam bulbullah. Radyo aldıdaki tınşarmen dostlar hemenizden iki çüşlük var. Ben Çınargül bulmen. Bugün çüşlük ozorunuza itmas bulan akşam ay güva.
0: Bulduk şükepsiz kene onda asın akşın başlan anlaylı ya.
2: Küyen idin tenhalığında, süygen idin.

0: Rahmet bana. Çınar Gülahçımız mı? Ay guvah namlık bu nakşını. Uğurlap buğan buldu. Rahmet nakşınızı devamlı yen nakşılarını sunup durun. Yen nakşılarını anlap durayla. Onda olsa yeni bir mahirimizin nakşını anlayla. Vaktin can tutumuz.
1: Salam radyon istansiyadaki riyasetçiler, radyon aldadaki tanışarmenler, cevaplarla hayırlık olsun. Ben garibi dahiyesinden nasıl kan? Eğit vermekçi bulgan akşam, kumul halık nakşlarından araya eğit birey.
0: Buldu. Kumuluk namlık nakşını uğurla vermekçi ya.

0: Ot abdida aldini elish asas, hayatlık hammadan a'la. Ot abdida mudabiyanlish engimizni östürüp, aile elektr saymalarını toğır işletayli. Öydün çıkanda su, gazni etip, toktin ayrı vetişke tegişlik üskünelerini toktin ayrı vetayli.
1: Tez yollanmanızda işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elveren. Alimen.
2: Taşlayman.
1: Alimen.
2: Taşlayman. Alimen.
1: Taşlayman.
2: Alimen.
1: Taşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kere. Ulan neye gidiyorduk anlayın? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol bilip koyun.
0: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
0: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bulsa, millet güçlük buludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdırayli.
4: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik vayran kılıbetişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelinişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
0: Devlet kavipsizlikini kovdaşta hem adamın mesuliyeti var. Devlet kavipsizlikini kovdaşını hem Devlet xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak. Isloh qilish, yangilik yaratish Japağı çıdap küreş kılış isteyledi çın durup, partiyanın baştın ahır devirinin aldıdı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını esli çın saklanla.
3: Öyle yalgız kalganda işini tanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hemen yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
0: Kumul Radyo Televiziya İstansısının Xanzotili Universal Radyosu ve Katnaş Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını biriktiriş ve İstansını ixtiyam başkuruşka dair hüccetlerinin ruhini pahal alıqı silcetiş. Hem de Abdunum Rayonluk Radyo Televiziya Hizmeti yığınıda otturgu koyulgan ixtiyamlaş tücüple başkuruşunu gavdilendirip, baylıqını biriktiriş, kurulmanı tanışlayış, oralaştırışını əlalaştırıp, kanal çastotisini tərəqi kıldırışka türkü buluşka alaqıdır hizmet tələtlerini izçillaştırış, əməliyleştiriş üçün Qumıl Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumıl Radyo Televiziya İstansının Xanzotili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radyo Çastotisi FM 98.1 MHz-dən ibarət iki çastotunun anlatılış vaxtı 2026-cı ilin 5-ci ayının 19-cu günü Səyşənbə günündən başlayıb Her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçip bolgan anlatış, her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçip bolgan vakit

0: Özgürler müstakil olsa, devlet müstakil olur.
1: Uzak tarihi musabıda ben bundak bir ağızını ağladım.
2: Kaydı gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
3: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
1: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanı da mundak bir avazını ağladım.
3: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kılışka kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı.
4: Vatan en ihtiyaçlık çayık baraylı.
1: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımız da suyumuz. Turmuşta men mundak bir avazını ağladım.
2: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıkka sebep kıldı.
5: Siz aldığınız gılma alaysız, çekinişiniz yok.
1: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Bas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
6: Kurmamıktan ıstan okuca. Tokyolu'dan zapçaslağıca. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
1: Devletnin muyum kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.

0: Rahmat mana Ayet xanımımız Mujan ananam la bu naqşını çiraylıq urulub bədi. Rahmat naqşınızğa davamlıq yeng naqşlan sunub durun. Yeng naqşlan anlab turaylı dostumuzdan kilibatqan güldəstlərni tapşırıb ağaysız. Hoş dostlar, bunda olsa 8-ci nömrədəki mahirimiz bilan tanışalayıq ya.
1: Salam riyasetçiler, salam da devamlıç dostlar. Ben Ara Türk Naye, Türkül Bazırı Dinizli Yıkım Turşa. Ben de Barşı Aziz Kırındaşlarının tüşlük huzuru eğitip vermekçi boğan nakşım, otluk nakşı.
0: Bol dokuşu kapsız. Kani onda asıl nakşın başla. Anlayımız.

0: yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, Jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaylik. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, Jungho orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
0: Partiyaning shonliq nuri Her millet halkının kalbi, partiyaga her millet halkının kalbi, partiyaga talpindi.

0: Hürmet radyo okucular. Bugün 2026 yılı 5. ayının 13. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo okucular, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Tacikistan Zongtongi Rahman bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping Bruni'nin tahtvarisi Billah bilen körüşdi. Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'rif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş işbirliği Pen Medeniyet Teşkilatı'nın baş işbirliği üçsi Enani bilen körüşdi. Li Chang Tacikistan Zongtongi

Kıdırlı Dostlar programımızın dalmıştırımız anlavadıklarına sənət səhnisi programısı. Programımızda her millet halkının ladır namısı müzikleri uzunlardı buluvatıdı. Hem de Kazakçı namısıların yurtum namlı naqşını uzunlardı sunumuz.

yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğunbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolgan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolganda 220% keytidu. Oxşeş kölemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 Jigirme 5 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.

Kıbrıs'ta sonuna vatkınınla sene sensi programısı. Programımızda her millet halkının nadir naks müzikleri uzunlar bulu batıdım. Devamlı kısıl köylerimiz uzunlar sunumuz. Hem de bahar namlı nakşını köyün aramalar sunumuz.

Kıbrıs Dostan'a batkınla sen esen si programı si programı zarmılat halkının nadırnakşı müzikleri uzurun adı bulu adıdı. Hem de Kırgız Çınakçıladın Hesed namlık nakşını köyün aramına sunumuz.

Alternatif Radyo Anguçla, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın senet sahnesi programımızı bu için dışı bəyduk. Programımızda Gül Seyidi Xanlamlıq Naqş bilen ahırlaştırımız. Əmin ve bəxt, amet, salamet yar bolsun.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turuwatqan qalbanlarga yana eng sarxilmaz mollarni tayyorlab mikrofon aldığa hazır buldum. Kuylar jamgahi programımızni yaqtırıp anglaşın çalımız. Men riyasatçı dostumla Razia Tamarım.

Radyo anlıkçılığı. Tövende dostlarımızdan telefon kaygıcı boğanı ağırlıkta aval kovuşurlarını anlatıp ödeyli. Ötüncü kavetteki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyüz edildikken. Telefon 139-99-44-85-76. 139-99-44-85-76. Yüzyın kancığın oturak rayonunda İgiz kavetik binanın 5. kavetteki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyüz edildikken. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka 4 köçedeki Joyu Kuadu Oltıraf rayonunda 19. kavetteki 135 kvadrat metre kiladığan öy setildikken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy setildikken. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Kızıl Yıldız 1. meydani Oğlin Şavcan yenideki Beyhoyun Oturak rayonunda 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetteki taç öy setildikken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10 Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadrat metre kiladığan yeni öy setildikken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujinyuan Oturak rayonundaki 5. kavetteki 103 kvadrat metrelik oddiy bezelgen öy 53 tümenge setildikken. Telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yine

Yine Yakama Halisi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Garbıtak iç rayonudaki 5 mu öy oran satılırken. Telefon 189-77. 189-99-25-09-77. Yine 11. otur mektep Keynedeki Kağım Yarık Mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetedeki 119 kvadratmetrelik öy ciddi satılırken. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 Ejdağdan Mahallesi'deki 4 İgiz Öyü Bağkurucay 30 tümenge satılırken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yine Kağınbakçı Oltırak rayonunda 95 kvadratmetrelik 1. kavetteki yeni öy 19 tümenge satılırken. Telefon 130-9402-36-03. 130-9402-36-03. Yine Radyo Televiziye İdarisi Aylıklar Kurusu da 5. kavetteki öy icarı gibi verildikken. Telefon 138-99-33-48-98. 138-99-33-48-98. Bunun başka...

65 19 66 16 135 65 19 66 16. Yana ma'lum birdan bir yarim yil bo'lgan taksini o'tiga bermakchikan. Telefon 131 19 02 20 97. 131 19 02 20 97. Yujin Gangchun Otirak rayonidagi 83 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi uy ijaraga berilgan. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yana 4 ko'cha To'g'roq mahallasida 87 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi bezalgan uy sotilgan. Telefon 139-99-68-15-80. 139-99-68-15-80. Yana ma'lum raylan cho'ng yoshli ayolga qaraydigan parvish xodimimizda edikan. Telefon 130-95-07-70-70. 130-95-07-70-70. Tötke qizliq dukan 4000 ijaraga berilgan. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Onundan başqa Çoqaytor yol yaqısında 150 kvadrat metr ətrafındakı iskalat icarəyə verilgan. Telefon 138-99-35-75-54. 138-99-35-75-54. Yana Tianshan Qarib yo'li bosh idorasi oyliklar qurilishida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrlik uy sotilgan. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Yana Oxyor Oltiroq rayonidagi 95 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotilgan. Telefon 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukdaki partiya merkezi komitetinin etrafıqı seç uyuşup, yeni devir cümgöt sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp oldu keltürey.
1: Tez yalanmanızı işiginizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız deyip geldim. Tez yalanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup el verim. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu.

0: بەھرىلىنىش بىلەن بىللە مۇھىت ئاسراشقىمۇ كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈپ قويۇڭ.
1: يوشۇرۇن ئاپەت ئوت ئاپىتىنىڭ پىلتىسى، مەسئۇلىيەت بىخەتەرلىكنىڭ ئۇل تېشى. ئوت ئاپىتى يوشۇرۇن خەۋپىنى تۈگىتىپ، ھاياتلىق ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلايلى. ئوتتىن مۇداپىئەلىنىشكە كۆڭۈل بۆلەيلى. ھاياتلىق ھەممىدىن ئەلا.
2: Adem bilen açlıktan en yırak aralığı 1000 çakırım emez. Belki etiyazlık yarılığı bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralığı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
3: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
2: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffuk tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işken de avtomobil edişten katli sakılın. Avtomobil edişten katli sakılın.

Radyo anlıkçılar. Vakit nasıl tülen bizden bu kadınki Kuçur Gözünki programımız bu şeyde ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatış yetekçisi Raziye Dömer, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızda görüşeydi.

Radyo almamışlar. Jokurda en güzel kartina moza. Jokurda en güzel kartina moza. Naştınkin programımızdan serhal, mezmulleri devamlı diktanladı buludu.

radio anglovchilar. Endi programımızning oxirida Suda Shinning vaqt men bilan mangan mahalini yerib o'tdi nomliq nasrini anglanglar.

yalağı tutaşkan. Komyarık deryası onun yeniden öz ritmi bilen şıldırla bakıdı. Onun yeniden öz ritmi bilen şıldırla bakıdı. Parla közne çakın tep cilve eylep durdu. Tik çokkıla üstüge kongan bulutla tağ tızmilerini yenikkini söyüp közne kamaş durduğun karlık çokkılağı mehliyalık bilen söygüşüp mehliyalık karlık çokkılağı mehliyalık bilen yögüşüp şeğil kentdeki çonkur muhabbeti bilen bakıdı. Bu çağdaki tomur çokka koya garip ki nom ağlamangan tanşen zandan ak ejdağa etik okşaydı. Şeğil kentinin pakar korgını dekkala turalgusundan kuyuk tarakları terpeden oğralgan. Turgundan çıkıp atkan ısla kumluğundan kuşiyedini çeçip erinçeklik bilen tört atırap kıtardıdı. İşik aldıdaki barangı üzüm talları kuddi yılandaki yögeşken. Büyük baraksan kökterek, üzüm, örük, şaptol, yanak tarakları koyaş nuru astıda nur çeçip durdu. Tomur çokısıdan kegen selkin şamal karlık dağının sap yedini şeğil kentigi edip geldi. Tögül okısıga okşaş, zeminde katar katar çığırtmak ve koyuk üsken çığla. Koyuk üsken çığla. Yap yeşil yaprakları üstüge şebnem konğan malen çömini meyin şamalı yenik yine titreydi. Şamal katar ketken buğdayını sipap ötüp, hıdı ulanı dolkulutup oyna, dolkulutup oyna avatkan dek. Etraptan cigde çeçkinin koyuk idi dımakını bir ağan menzereler bilen koşulup bütün kentinin başkıcı meptun kılarlık tüskikir güzel.

Мана хазыр мен пенсияге чыккалы нургун ел болды. Бирок ар кытым бика боп калганымда айны йыллардагы көрүнүшлөр худди сыналгы лентисиде көз алдымдан бир-бирлеп өтүшкө башлайды. Болопму Шегил кентиде хаман тепкен көрүнүшлөр мен үчүн унтулгусуз эслеме боп калды. Улар уруп болган буудайны хаманга йейтип, андан бир-бириге четилган бир топ калыны төрүкнү бойлоп чөргилтип, ойго остудагы буудайны дастатты. Сал сырда Хашим камдан 12-13 yaşla çağımızdaki nevrisi kamçısını oynatıp haman nakşısına toğlaydı. Aşim Düycan Bosa buğdaylıktan yeni bir çetide uzun tayağına tutuyup bir kolunu itip gözünü yumup nevrisinden haman nakşısının huzurunu atattı. Hamanlıkta çögüleydi bizden kalıla desep izip buğdayını. Telikim şu küzgeyse mol hosol kaplı son yurtum ne? Lay lay lay. Men oylayman. Meyli kaysi millet buluşudun kaddi nezer, dikkan dünyadaki en adi sadda, en samimi kişilerdir. Çünkü hayatlıkımızda saklaş için biz havadın nefesinde su içtiğinden başka yana en muhimi aşlıktan ayrılanmayız.

Yer yaydı kanka açtık pomasa. Biz havayı pişamal kekirem de ola tıpırakka uruk seyde perviş kılıdı. Biz de ozuk tülük ve yemek içmek bilen temellü gücü ata anımız boğan ulağa kançilik hürmet verdik. Kalbimizden kaysı oranına koyduk. Ulanın kadir kıymetini kançılıkla aldık. Adem bir ömür özge maskeladığan yaşayış usulünü, hayatının ehmiyetini izlep yaşaydı. Bezle bir ömür tapanmayı ketip kalıdı. Yani bezle tapkan takdirdimi riyallıkı baş egip, özü arzu kıgan, ya ki yürke hakiki tonu... Ya ki yürke hakiki toyunudgan usulde yaşap bulanmaydı. Köpençimiz şundak. Gerçi karımakka turmuşumuz nahaydı bəxtindak. Gerçi karımakka turmuşumuz nahaydı bəxtlik görünsümü, ama içimizden hoşallık eskılalım. Ama içimizden menimce, Aşim Duycan del özge maskeladığan yaşayış usulünü, hayatının ehmiyetini tapalıgan. Tıpırakı yıldız tatip, terikçilik işleri bilen tarı akuzup, koyunu ken bu zeminde maddi, ama kanaat içi de kün ötküzgen aşu az sandaki kişilerin biri. O bu menzilge yetiş üçün Allah burun yol ilip boğan, hem öz kalbige ergişip menip, turmuşunu özü razı boğudek ilip mağalıgan kişi. Şeğil kentinin maddi bir günü, kentmenin mürisige ilip, İşten çıkıştan başlanıdı. Siz onun bir cüp kolundan laypatkakı minilip ketken haletini tesavvur kılalım siz. Belkim siz onun o haletini yaktırmazlıkınız. Hatta anç közge ilip ketmezlikiniz mi mümkün? Bırak bunun kara itiçağlık. O bu zeminki buğday konak teyiriydi. Yani ulanı oğutlaydı. Bırak buğday konakının özüla en yakşı teyirildi. Şunu ulanı bek köp oğutlaşının zörörü yok. Ulanın yıldızı özge en yakşı oğutunu işlep çıkırıp yer alaydı. Ula karmakta en adi ösümlük. Bırak ula yeni Adem'ge en isil kuvvet bulunduğun, Adem en muhtaç bulunduğun ösümlük. Köpence Allah'da en adi ösümlüklerinin hayati küçü en güçlük buludu. Kuduşulağı okşaş, ulanın nezaretki dünya eni şu küçükkini şeğil kenti. Şeğil kenti del ulanın dünyası. Ula küçükkiden umaş içip, konak nan yap, üntünsiz emgek kılıp, öz turmuşuğa hakiki çöküp yaşap, yani üntünsiz kıyırıydı. Ulanın turmuş usuluğa, Hayatlıktaki talışığı herkes acaplanmam. Dünyada hemme Adem'nin yukarıgı yamışı. Ulanı kutkızı mendep mi kayıman? Ula kandaktor siz oylu vağandek. Zeyli kipetip kavuşula emez. Ula meknet kılıp tergan açlık arkalık öğür durup. Yani ulanın şu açlıkını barlık geldirgen. Bir cüp kolunu meynet görüp mensitmigenle. Del özünü kutkızışka hakiki ihtiyaclık kişilerdir. Bu bir kıl adisadı mevcutluk. O hem ulanın evlatları kendi tabiatının koynadı şamanlık oğlap en erken, en hoşal yaşayı alaydı. Ula ziraatının ösüp yetili vatkan avazını anlayı alaydı. Seherde kuyaş bilen tan oğrundan durdu. Ulanın en yakşı hoşunları boğan kuşla arka hoylusu da ten kılıp ulanı karşı alıdı. Ula hayatını hoşallık ve bektiyarlık ilki de his kılıdı. Acayip coşkun hem tetiklik bilen her bir gününü kütüp alıdı. Ulanın gözleri huddi bulutsuman asmandek. Ulanın gözleri huddi bulutsuz asmandek süzük. Eşkanda hunuklik yok. Çillik. Hem dünyaya boğan muhabbet kalbigi lık kıtık açılangan kişilerdir. Radyo anlıkçılar. Vakıtın asit ulan bizden Bokatimki Rengdar Çeşmeli Universal programımız Muşa'da ahırlaştı. Bokatimki programından muhariri ve riyasetçisi Bilal Can Kağar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar selamet bulunla. Kilar katımlık program. Hayır hoş dostlar selamet bulunla. Kilar katımlık programımızda görüşeyle.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: qaldıq.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniylikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvitəyli.
2: İki dostlar, bir xətərlik səlqarmanla, bir xətərlik...

0: müdafiyeleniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeleniş, afetini azaytış ini ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeleniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
1: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan sakınış iktidarını küçeyip başarayla.
2: Beijing vakti saat 18.
3: Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştık devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Baharatını tavlap, hava boşluğa aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Hesine cungoluklarının özgü tayını pelkileşti geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundumu koldun beğenmezlik digerliktir. Balılarını en-envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vatenli söyüş bosa en çoğunkur muhabbettir. Vatenli kızgın söyüp bir niyette ortak yürüyüş kılaylı.
2: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
2: Kökertiş arkalık güzelleştirişini. Kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.

0: خوشحال میرم آنها دوستانم از دن فشار لام کیل وقت دو تلاب چکم ه کنی کیم نم فشار که گندو بر قاروی تایلیش نم بلن ابلا جان کم نم فشار که نه
1: کنی آن لیم زه
0: بودو Telefonunuzu saldırıp oralap yerimiz. Tektiniz devamlı radyo dolkulları da bolsun.
1: Şundaq. Onun da başqa Yasin'de nam talepleri itip geldi.
0: Qani anlayli, ha? Bir işkini.
2: Oturhan aldığı yolga cansay on tutuştu üç cansay ne?
0: Ana. Aşu bu hemde süratini kontrol kılış otaktısını unutup koygan bolsa belki maşallah hemde otaktını köygenlik il atılaydı da hemde ya.
1: Şu şu. Aştan kığınım yakışıptı cümle şu şu. Aştan kığınım yakışıptı cümle yasın cana.
0: Buldu sizden telefonunuzu mu? Seltürüp uğurlap yerimiz. Diktiğiniz sizden Murat yodu bulsun. Talepleri birbirle uğurlaymış. Bir iki talepler düşken buldu hem de opçi talepler, yu ayrım talepler hem de akşılarımızdan tizimlikini yani bir kur dostlarımızı yetküz bitip anınlıkın taleplerini yani uğurlaşını tamamlaştırayla ya. Başlayabiliriz. Tabi bir numara uğurlamadık ve tamamlaştırayla yaptım ben o. Birinci numarada

0: dep demiş. Yasin Calla bir mi dep demiş anlaydı ya.
1: Anlayımız.
2: Ona katacak. Komşu komşu. Aşo aldım şimdi diye katacak. Adam ne için bilmek kuytu. Bakın yazarak koğan asaydı.
0: Kirekten çıkıldı, aşağıda
2: adam.
0: Dünü, aldın hükündeki ve kaninki neticeleri geçe sürüştürüp duyasın can, he? Buldu, devamlı kuçurlarınız üzülüp kalmasın, hem de doktorhanı aldı diyen adam, misal köprek çayladın birisi, hem de kirip çıkıp atkan, yo. Hem o Kızıl Yıldız doktorhanısını aldı diyen yol misal tarrak, he?
1: Şu.
0: Dervazın çıksın, hem çoğun yolu çıkıp aldı, hem de. Şunda boğandıkın bir adım, hem de. Azdır köptür ve kadar 101 vatkan hem de AYG'ye şu tedbirlerini kullanan bu sahibi. Bunun ikinci bunda ve kadar amal başı çıkmasın ümit kılımız dostlar. Hemimiz özümüzden bir hatlarlık alayı dikkat kılaylı. Hoş, onda bu sahibi taleplerine uğrulaşın başlayı tem de ok.
1: Başlayılı. Şu tuncu talep birinci numaralık nakşa Kamil Celil uğrulaştaki yok namlık nakşa uçuşkenti. Ona olsun şunu bir anlayalım. Onun başka dostlar bugünkü yaşlı sahibimizde sahibimizde mu mezmun ekeldik yeni.
0: Şunda.
1: Muhabbet.
0: Sözde emez.
1: Közde degen temacı mı?
0: Bu da sel turup bu mezmunu anlayandın ki özenlerinin tesirat göz kuraşlarından hem biz bilen ortaklaşsanlar buludu. Organ supumuz FM1079 devam dostlar için mulazmette dostlar.
1: Şunda. Ona olsa dostlar taleplen orunda şimdi başlayıp kettik. Tövende yok namlık nakşıdın huzurlanğı izle.

Muhabbat sözde emez, közde. Adamın bu ömründe birbirini düşünüdüğün, birbirini yaxşı görüdüğün yeni bir adamın uçurtuşu asan emez. Tali ondan gelip uçurtup kalsa çokum yaxşı kadırlaş gerek. Öz yaxşı görüdüğün adamın uçuratkanda meyli onun hareketi de ya ki köz ibadısı da bulsun, hemisi de mihir muhabbet ibadınıp durdu. Başkala bir karapla bu adamın sizin kançılık yaxşı görüdüğünü bilerleydi. O sizin yaxşı görüp neleydi? O sizni yaxşı görüp kalganda bütün küçü bilen sizni qoğdaydı, siz bilen ahırkı demlagice belli ötüşünü arz olaydı. Romantikliğe ve mulayimliğe tolgan muhabbet hikayesini en yaxşı görüdüğün adamı nisbetten etkanda onun közü daim sizge düşüdü, şundaqla sizge karab külüp durdu. Fakat onun közünü közünüzle onun könlünü düşün eleysiz. Yığılışta dostum Çınçın'ın nəziri Veyveydi boldi. O daim közünün kuyruğu da Veyveyni küstetti. Onun her bir hareketine dikkat kılattı. Onun omak çırayını, çırayıdaki her bir işbadını küstetti. Yani onun karab oğurluğu külümsür etti. Başkalar Çınçın'dan nemigi külsen deyip sorusa o sebebini diyemeydi. Yığılış başlanıp ahırlaşıkça Çınçın Veyveyi yaxşı gördüğün seylani onun aldığı yöt kaptırdı. O Veyveyinin piyalısı da çay kamağalıqını köygende aktiflik bilen onun piyalısıdaki çayını lıxlap koydu. Yigit fakat işgi muhabbetki kadem koyganda özü yaxşı gördüğün adım bilen bili boğanda közlerden manımışındak nur çaknaydı. Eğer siz bir adamın sizni yaxşı gördüğün kömeydiğalıqını cezimleştiren misiniz, siz onun közünün sizgin soğuk nur ya ki illik söygü nuru çeçip durduğalıqını küstüp baksanız da buludu. O belkim özünün muhabbetini ibadeleşki ancı mahir bulmasılığı mümkün. Lekin onun köz nuri hemeni düşündürüp yerdi. Sizni yaxşı gördüğün adamın sizgi bulgan nəziri oxşumaydı. Muhabbet digen muşundak buludu. Hemi siliş bir hacet. Fakat illik bir karaş, mulayim bir nəzər bulsula hemisi aydan buludu. Onun sizgi nisbetten fakat sövgü muhabbetki tolgan illik bir karışı bulsula, onun bu ömrüde hemrah buluduğun adımı siz işgeliginizni cezimleştirgül buludu. Hakiki muhabbetini tapmaq tez. Çünkü onludaki adamını uçurtuş, teximi tez. Eğer siz közlürümü, kalbımı sizgi bulgan sap hem çin muhabbet bilen tolgan bir er ya ki ayal bulsunuz, Muşundak bir kişini uçurtup kalganda onun ümidini herkes yerde koyman. Asan kemmeydiğen bundak çoğun kur, çin ve sap muhabbetini koldan berip koyman.

0: özle uçuruşup dursun.
1: Şu hemen değiş bir hacet yaptı ha. Bazda epsik, bazda epsiz olup kaldı. Hem de şunda vakitte közge karanlığa yaptı.
0: Şunda. Köz köngülünün aynı ki de nurgun vakitler yılıkı bazda gap kınmayma yılıkı köz arkalıkla bilip olmuzgu bazı işler. Yani köz arkalıkla işaret kılışıpla karşı tarafından demekçilik, demekçi boğalıkı ya ki karşı tarafından kanda bir hissiyatı bulu atkallıkını böyle boğulu bulu. Yani muşlu oldu mu, muhabbetli mu, ameliyatta yani közü karabla böyle vakılı bulu da davatı da.
1: Bunda olsa dostlarımızla tapşırok.
0: Közden kopdan karaydı bugün de.
1: Bugün öyketken deyken. Öydükülenin közü kopdan karab
0: bakaydı. Hem de çık sözleş bir hacet.
1: Mendim de otum hemen o közümü karadım.
0: Hem gibi de buldu şu makalada en ayet inna kalıp. Hoş dostlar. Hem de dostlarımız bu mezmunu anlığandıkken biz o hem de şuna davetimiz dostlarımız kanda göz karışlığa kegendi o, tesiratlığa kegendi o. Özellikle göz karışı tesiratlarla biz bilen ortaklaşına halısanla biz bilen bu temi doğrusu da ortaklaşanla buludu dostlar.
1: Şunda.
0: Onda olsun bir tal talepini uğurluğun bulduk. Yani tört tal talep nakşımız var. Yani şikayet numarada Dilber Aba Bekri cirasındaki vaysı mı bu nakşı? Dilber Aba Bekri cirasındaki vaysı mı bu nakşı?
1: Yok.
0: Ba nakşı mı bu?
1: Ba nakşı aldın katında bir anladık.
0: Anladık mı ya?
1: Hemuş yakında çıkan nakşı kentok. Üçüncü numarada Keremcan Mehmet ile uğrulugan Yamğur namlık nakşı.
0: Dördüncü numarada Abdüveli Sattar cirasındaki Çıraylıkım namlık nakşı.
1: Beşinci numarada Ahmetcan ile uğrulugan Usulluk Gülad'ın Gülayem Katarlık Müştüttan nakşımız kap kaldı.
0: Şunda kani ondası yokurk nakşıların üzerinden yaktırıp yakışı görüp anlaydıgan nakşıların abayın bizde ben yaşıkıdım beşkici bu kadar tertip numarını ve yaki nakşının ismini bir vasıtlam organ supumuzu yollaşı arkalık nakşı talep kılışanlarını kızgın karşı almayız dostlar.
1: Şundak.

0: Şunda olsa talepten uğrulaşın devamlaştırayla ya.
1: Şuna kılaylı emdi Yasincan dostumuzdan talepi boyunca işkinci bulup işkinci numurluk nakşa dilber aba bekri uğrulugan vayisi mi kanımlık nakşa onu vetke genti. Kınamsa bu nakşıdın huzurunayla ya.
0: Şunda kılaylı kınayla.

0: Hoşan Mira, onda olsa hani tedaplarına devamlı uğurlaylı ya.
1: Şuna kılayla emdi usulluk güylerden Ahmetcan ile uğurluğun Gülayim namlı çatma nakşılağı nöbet yaptı.
0: Huzurlan gayslen.

0: Hoşan Miriam ana taleplerini birbirlep urulavattı men şunda kılıp. En ahırı kış ki talep kıyıp kaldı mı ha?
1: Şunda oldu yeni yamgur bilen çıraylıkım.
0: Eğer bunu aşılan talep kılışını uyuluşu atkan dostlarımız bulsanla devamlı talep kısanla buludu. Bizden organ

0: Facebook'umuzda Izdaşnami FM Barman 79 dostlar. Onda olsa taleplerin yanı devamlı kurulaylı. Şundan kılıp emdi ha şu yamgurun anlamdı o.
1: Şundan konu vat geldi.
0: Keremcan Mehmet'i icrasıdaki yamgurun anlamlı nakşede nozurlan gaysla dostlar.

0: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, islahat eçivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler iştirak.

0: Ot abdədə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot abdədə müdabiyyəniş eğimizini östürüb, ailə elektrik saymalarını toğır işli dəyilin. Öydən çıxanda su, qazını etib, toqdın ayırı vetişki təqişlik üskünlərini toqdın ayırı vetəyilin.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi imza koyup eriyorum. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinle ulan neye gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol böyle koyun.
4: Qanunçuluk ruhunu əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.

0: umumyüzlük halklık seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldab, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
1: Beijing vaxtı saat 19.
4: Milletler İttifakı Terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Əxlətni xalğanç taşlamaq, toğri cayığa qoysaq, yeni baylıqa aylınıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıxaylı.
5: Ey, mənə deymə! Ma aldımdik adaş, nə mantaq mamaydı qandı? Ey, yol yenə dosuldu mənə.
3: Her günü oxşuş bulmağın sınaqlağı düş gelisiz. Abdumobil heydigende aldıraksallık kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay, tezirak haydep götüpe keteyim şu.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı düş gelisiz. Abdumobil heydigende taleysinaş psikikisi de bulman.
5: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci oranına koyun.
3: Özünüz ve ailenizi kiler için abdumobilini bir hatar haydaş için abdumobilini bir hatar haydaşını tallan.
5: Bir hatarlık emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Cumgoçu sosyalizm yönü sosyalistik zaman evlaştırışını işkaşırış, halıqa güzel turmuş yartışının mukarrar yönü.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fenni kızgın sayıp, ilim fenni hürmet kılaylı.
0: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap,

0: Hürmet radyo anlıkçılar, çüşten geldiğin Allah'a hayırlılık olsun. Hayırlılık sefer katnaş kızıqla en iyisi programımızda yaktırıp anlaşılan karşılığımız. Ben Riyasetçi dostumla Ahad Abdurrahim.
1: Hayırlılık sefer katnaş kızıqla en iyisi programımızın aziz anlıkçıları, muşaktanla hayırlılık olsun. Ben Riyasetçi dostumla Almira Samet.

0: Dostlar, bizden bu programımız her düşünme günüden cümle günü geçer çüştün ki Beycin vakti yatırın 8 geç bir saat bir vasıta anlatılıyordu. Bizden ve işin organ süpümüz FM1079 miş bir saat program vaktimizde sizler için mülazım etti.
1: Şundaq anlıqçılarımız müşü bir saatlik bir vasıta anlatışı vaktimizde bizden ve işin organ süpümüz FM1079'a özür kitu atkan yol bilekledik yol katına şahvali onun başka maya kaçılaş gaz kaçılaş pönkütlatik ahvalladın dostlarımızın haberdar kılışını kızgın karşılamız. Onun başka naqş talep kumakçı boğan dostlarımız yine devam noktörüden naqşlarını talep kuvasanla buludu. Bizden ve işin organ süpümüz

0: Amitcan da sürevi tuttu. Çoğunşan şimal cenab yoldurduğumu maşin yakam azken. Uyadın ötüp, müşü tütköç, sotköç çıkartken, tütköç, sotköç çıdımı ilgirkiler kokşuşla. Maşin yakamı selcik geldi dostlar.
1: Buldu rahmet.
0: Rahmet Amitcan Armağaysı, devamlı kuşuyorum uzun kütümüzü.

0: Meydan Cenab yolun kep, meydan şimal yolun kepte. Meydan şimal yol, meydan şimal yol değil mi? Medeniyet şark yolu iken.
1: Doğru.
0: Medeniyet şark yolu da maşinekim salcık ya dostlar. Medeniyet harbi yolları da maşinekim salcıkla kaptı. Rahmet harun boysuz. Devamlı uçurunuzu da verdim.
1: Şundak.

0: Bizden açlıktan en yırak aralıkı 1000 çakırım emez. Belki et yazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkamlash asosiy liniyasini chang tutib, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang sahifasini jasorat bilan putib chiqaydi.
2: Ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini mahkam egallaydi.
3: Deb keldim. Tez yo'l olmangiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi. Imzo qo'yib elveram. Alıman.
4: Kaşlayman.
3: Alıman.
4: Kaşlayman. Alıman.
3: Kaşlayman.
4: Alıman.
3: Kaşlayman. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
5: Tez yollanma, hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıra xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılır. Sizincə, ula nəgə getirdik anda? Kolaylıq mulazimətdən bəhriliş bilən bilə, muhit asıraşqı mı?
6: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireydi. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahırlıydı.
1: Qanunçuluk ruhini əviz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becerişdə çıng turub, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
7: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki de yığılıq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki de yığılıq yartıb, xalıq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
2: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östürüp, aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı ve çike tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli. Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet küçlük bolsa, millet küçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ocuq, sığdırışcan buluşqa əməl qılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
7: Orman ve otlak, yer şarının öpkisi. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdabiyalınışta hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü qoğdab, birlikte güzel yurt makan bərpa qılaylı.
8: İttifaqlıq, muqimliq, amet. Bölgünçülük, qalaymaqançılıq, afet. Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvitəyli. Xahişini tüvitəyli.
3: İki dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
9: Öyüdü yalvayak işenmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanla, şüb getiş xavifi bax.
9: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
3: Balıların bir xətərliğini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
1: Qumul Radio Televiziya İstansısının Xənzotili Universal Radiosi və Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radiosunun anlatılış vaxtını tənşək doğrusudaki uxturuş. Radio anlıqçı dostlar. Dövlət Radio Televiziya Baş İdarısının Radio Televiziya Baylıqını Bərikdürüş və İstansını ixcam başqırışqı dair hüccətlərinin ruhini pahalı alıqı silcətdiş. Həm də Abdunum rayonluq radio televiziya xizmeti yığınıda oturuğu koyulgan ixcamlaş tüjüpləb başqurışını gəvdə

belgelik çekilimi var. 60 yaşından aşkan şoförler bu alayda avtomobillerin haydis bulmaydı. Bunda kılıç emniyette yol katlaş bir xatarlıkıya tıxım yaxşı kapalı kılıç üçündür. Nemel degen bilen çoğuntuptaki yolcular avtomobili, sörgüç avtomobillerin oxşaş bunda avtomobiller şoförlerin haydaş texnikisi ve beden sapasına paydalıq muayyen talep boyunca kütülmegen ahval yüzbəsi akıbeti intayın iğir buludu. Hem de yeşil bir kadar çoğun aydaş texnikisi ve beden sapası yenilen naiti yaxşı boğan şoförler mi bu alayda avtomobillerine ediz bulmaydı. Bu mu olanın özünü texim yaxşı xoğduş üçündür. Şunun dek başka yol işletküçülerinin bir xatarlıq üçündür. Bazı adetki küçük tiptik avtomobillerine, mesela şahsi avtomobillerine nispeten buna çekilimi yok. Fakat salametlik ahvali talep uygun bozula yeşilin çoğun küçük buluştan katı nazar normal haydigil buludu. Hem de yeşil 70 yaşından aşkallarının çekilmesi. Yeşil 70'den aşkan şoförlüğümü belgelik çekilimi koyuludu. Çekilimi uçturaydıgan obyektlerinin hepsi okşumaydı. Yeşil 70'den aşkan dinkin şoförlüğü asla süratlik yük avtomobili, üçcaklık avtomobil, katarlık avtomobillerine haydis bulmaydı. Bundaq çekiliş ameliyatı yol katnışının bir xatarlıkıya texim yaxşı kapalı kılış üçündür. Tövən süratlik yük avtomobili, üçcaklık avtomobil, katarlık müştah avtomobiller yol katnışı katnışkanda şoförünün beden sapası ve inkazilik talep koydu. Elbette kütülmügen ahval yüzbəsi akıbeti intayın iğir buludu degen gəb. Hemde yol katnaş bir xatarlıkıya teximi yaxşı kapalı kılış üçün 70 yaşdan aşkan şoförler bu alayda avtomobillerine edemez ki başka yol yürüyüş şeklini talış gerek. Məsələn, amavi katnaş, taksi qatarlıqla. Bunda buğanda ulanın avtomobil edeş bir ismi ve xatırını teximi yaxşı azaytıb, ulanın turmuşu ve sağlamlıqını teximi yaxşı kapalı iki qığıl buludu. Hemde yokurku tonuşturuş arqılıq köpçülüklerin şoförlük pravızının yaş çekilmesi doğrusudik alaqadar belgelimlerini belgelik düşengelik işinimiz. Şoförlük pravızının yaş çekilmesinin bir kitişte meyli 70 yaş çekilmesi bulsun. Ya ki başka bir kısım konkret belgelimler bulsun. Hemisi yol katnaş bir xatarlıkıya texim yaxşı kapalı kılış üçündür. Şunlarla her birimiz rayı kılışkı tegeçlik belgelime. Fakat özümüz ve başkalarının bir xatarlıkıya kapalı kılgandın kiyen andın. Avtomobil edeş elib gelgen xoşallıqdan teximi yaxşı bəhrəman bulalayımız.

0: Dostlar yan uçurlar gəb qaldı.
1: Mahmutcan dostumuz uçururken ha?
0: Mahmutcan dostumuz muşu rahat bağımın yollardan uçur yollab diken tok. Tövayınlarım şununla ravan kacım o.
1: Şamal cavaklamı ravan kacım dostlar.
0: Şunak. Rahmet Mahmutcan yollarınız devamlı ravan bolsun. Onda olsa dostlar vaxtımız toşup kaptı tövendeki ana mihri inamlıq naqşı bilanla bugünkü programımız. Bugünkü programımızı yaxdırıp anlıqan yakını navuz kuşkan hemenlağı rahmet armağa isle.
1: Bugünkü programdan mı her yeri Alnir Əsəməd?
0: Məsul Muarir Əhəd Abdurrahim.
1: Nazarətçi Dilşad İsmail.
0: Program riyasetçileri Əhəd Abdurrahim bilən Alnir Əsəməd.
1: Xayr xoş dostlar, əhətlik programımızı görüşəyli.
0: Xayr xoş, aman bolaylı.

0: ben bu yaşka bağırını kendim aşkanda. Kar leylisi poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçirmeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar koğdar, rendar zemin mi? Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bekht. Sözünren gül çiçekler birer güzel ümit mi? Birer güzel ümit mi? Zuha. Şamal ve kuyaş nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırıdı şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jonghua milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çan gözlep, Jungoji zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen fütüp çıkaylı.
2: Bekaterlik yanını puhta turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış havupını tüketeydik. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydik. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, bekater işlep çıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydik. Hemeyden bekaterlik'e ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydik.
1: Xalqni merkez qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshirish

0: mahfiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahfiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
1: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
2: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir haderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
4: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Özümüzgi tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
4: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletli kılaylı.
0: Umumyüzlük halk seviyenin işgaşırışta bir mi millet kem olması gerek.
4: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
6: Küçük dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
7: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natonuş kişilerle işenmanla.
6: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıfı bak.
7: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
6: Balıların bihaterlikini koldap, emmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
8: Beycin vaxtı saat 20.
9: Hürmetli radyo amaçlılar, Çunkanay Teşvikat programımızın yaktırıp alışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Canqar. Radyo amaçlılar, biz bu katımlık programımızda aldı bile amaçlılar. Biz bu katımlık programımızda aldı bile yılının ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının mehsus temlilik muhakimi kursundan okuş başlaş murasımıda kılgan mühim sözünü ögünüş, izcillaştırış doğrusudaki ıhtıdar, seviyeni östürüp emeli işleş kabiliyetini küçe yetişkerek mozoluk obzorunu anladımız. Beşinci beşil mezgeledeki nişan vazifelerini oğuşluk tamamlaştı. Cezmen partiyanın iqtisadi, ictimai terakkiyatka rehberlik kılış iqtidari ve seviyesini küçep östürüş gerek. Ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlanan partiya 20. növetlik merkezi komiteti 4. umumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaştırış, məxsus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş murasımıda başvuci Xi Jinping, Cungoçi zaman vilaştırış kuruluşu umumluğu yükseklikiden her derecelik kadırla, bulup mu rehberi kadırlığa karta inik taleplerini oturgu koyup, ögünüşünü yenimi küçeytiş, doğru siyasi netice karşısında turguzoş ve emeli körüstiş, küreş kılış ruhini zor küşbilen evci aldırış, kireklikke karşı duruş, yukarı besim haletini saklaş gerek deb takitildi. Erkatımlık zor tarihi peyde, partimiz hemişe bütün partiyanın ögünüşünü küçeye çıkıcı akırıklıdı. İktidar ve seviyeni östürüşte, aldı bilen nezriye bilen korallanışını küçeye çıkıcı gerek. 15. beşil mezgilede, Cungoçi zaman yuvlaştırış umumluğa münasibetlik, stratejilik vazifelerde mühim büzüşünü kolga keltürüş kütürtkü buluş, kent partiyelik kadırlarının sadarığı karta yeni teğimi yukarı talep koydu. Hazır, pen teknikide yenilik yaratış uşkandak ilgirli avatıdı. Cemiyet özgürüşü kent çoğun kurbalı avatıdı. Yeni şeyle arka arkadan barlık kilu avatıdı. Küçük altıga çoğun nesini kaçılgılı bulmaydı. Kıska argamçı bilen çoğun kurup kuduktan su ağılı bulmaydı. Eğer bilimimiz yeterlilik bulmasa, nezer dairimiz kent bulmasa, iktidarımız küçlük bulmasa, mürekkep vaziyetki duşkagen de çağrısız kalımız. Könlümüz sarasım güçüp kalıdı. Şundak ahvalda kandak mı pırsatını tutup yeni vaziyet yaratkılı bulsun. İktidar yetişmezlik, iktidar vehimisini yanışta, ögünüş, başınış noktası. Partiyanın icadi nezriyesi, subyektif dünyanı özgür etiştiki ozuk. Objektif dünyanı özgür etiştiki aşkış. Kang partiyalı kadırla

Bende, Paraset ve Küşnü Mücesemleyli Mozuluğ, Halık Yazıtı'nın baş makalesini anladınız. Bahar dolkını mevcut urup, hemme yeni tüskü girdi. Üçüncü ayının törtüncü günü, Memleketlik Siyasi Genç 14. Növetlik Komiteti törtüncü yığını Beycan'da açıldı. 34 sahadan gelgen 2000'den artık memleketlik siyasi genç azası samimi arzu ümitlerini ilip, şereplik borçunu zimmesine ilip, cüngoçı zaman yolaştırışını algısıl yetiş üçün teklif ve meslet buyurdu. Biz yığının açılgalıkını kızgın tebrikleyimiz. 2025 yılı nahayda alahide bir yıl boldu. Cüngoçı zaman yolaştırış müsabısı da muhim ehmiyetki ige. Murakkep, özgürüşçan halkara ve devlet içi vaziyeti aldı da, yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya merkezi komiteti, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkını ittifaqlaştırıp ve yetekleb, kıyınçılık üstüden galip gelip, cesaret bilen küreş kılıp, devlet içi ve halkaradın ibaret iki umumiyetini bir tutaş pillalap, katli tevrenmey, öz işini yakış kılıp, yukarı sübetlik terakiyatının

خدمت مرکزی کسب بولمنن کادری وان یون یون مندخ دیدی. یاردن بیرب بیجرش وکالتن بیجرش ملازمت رایونی تأسیس کلیب کارخانه آمنی شنی یقر اونمده پتروش ملازمت بلن تامین لب. آمنن اش بیجر ترتبنی پشخ بلمسلیگ ماتریال تیارلش مرکب بولش قطارلق قیل مسیلرنی پتون کش بلن نل کلیب آمنی از قطارش شنی آسان بیجرش امکانیتی ایگه قلدق. Hozirga qadar davlat avtonom rayon e'lon qilgan ishni yuqori unumli tutirishdagi nuqtaliq ishlarga qarata universal ko'znakda aloqador ishdan 55 ni bejirgili bo'ladi. Shayar nohiyasi omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan masalalarni cho'rdab, ishni kichik doiradan boshlab tutib, tuzatish, tuzashni olg'a surib, masalalarni tekshirib o'tirg'i qo'yish, hal qilish tizimligini turma-tur tuzib chiqdi. Nahilik Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü Erkaysi Saha Mesul Tarmakları Bilen Birleşip, Tevşürüp Tatkikiliş Meksus Grupsi Teşkilip, Teziyet Gözüş Tor Noktları, Eşe Obrotu Bağcı Rayonu Katarlık, Yeniyacı İşkorulaşkallar Merkezleşken Rayonlarına Çoğun Kur Çöküp, Yüzdüra Pikir Almaştırıp ve Nek

0: شایر ناهیلیک جمعیت خزمتی یتکچلک قلش ملازمت مرکز مدیری شی جونخو مندخته دی. خلق درمشد که بو آغرخ نقطه قرده درحال اونی کچک دایرگی کرگزب تزب دقیقت نی یعنی یا چه اشقورلاش قالارنن اکتیاجیق مرکزلشتروب یاشن قالار توپی محل آهالرنن ملازمت التماس تلپنی برتوتاش اویلشب بازنن ملازمت اقتدارنن مکمللشتروب ملازمت شکلنی اعلالشتردو. Hazırgıca şayır nahiyemiz cemi dostanı muhittin karakuşni. Kalıplarını illeti soğurundan oyyattını berpa kılıp, şehir gezlerini kaplıgan halkı kolaylık mulazmet torunu şekillendirdik. Bu yeğen yaçı iş kurulaşkallarını optimobil remont kılış, su içiş, tokkacılaş, tibbi doğru cehette itibar bir şıkatarlık mulazmetler bilen teminlep, tüzeş neticilerden er millet ammını menfetlendirdik.
1: İstansımız muhbiri Gavmon Huy'u haber kılıdı. Bugün üçtün burun, Atanım Raylı Gong'an Nazareti, Şincan Gong'an Orgalları

pul muamele aldamçılık da kanunsuz meblağ toplaş, soğudu parakorluğu, til biriktirip kiridar buluş, tohtam aldamçılıkı katarlık geldilik iktisadi cinayetlerge kanun bu içi kattık zerbi bergeldikine tonuşturup mandak dedi. Pul yiyiş, saktı çıkım kılıp, baş aldamçılık kılış, pul muamele aldamçılıkı, kanunsuz meblağ toplaş, soğudu parakorluğu, til biriktirip kiridar buluş, toxtam aldamçılıkı katarlık geldilik iktisadi cinayetlerge kanun boyunca kattık zerbi verdik. 25 may saxtı çıkım kılıp baj aldamçılıkı kılış, 15 mart kanunsuz meblağ toplaş, 20 fevral toxtam aldamçılıkı katarlık bir türkün çoğun muyum dil olanı muvaffakiyetlik baş kıldık.

sıklıkını yığış turubisi işlep çıkırımız. Mesulatımız pakiz energiyelik par bilen temirleşten sanatın çıkan orunu yığıveliş, andın yorukluk, sıklık arkalık tok çıkırışkıça işletildi. Kumul yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu'na makallaşkan Şincan Rüncin Pen Tekniki Çeklik Şirketi öz aldığı tetkik kılgan yukarı temperatura, yukarı besimde biriktiriş teknikisi işlep çıkargan sünni almaz adli kristali, sürükilişki çıdam çallıkı, çoğun kiçiklikinin okşaşlıkı, cahatta halkıra ilgar seviyegi yetkeşke, yorukluk volt, yerim ötküzgüç katarlıklarının ali teminat zencirige muvaffak yetkilerdi. Şirket mesulü Wang Fengli mundaq dedi. Şincan'ın avukularda katlık materyal sahasındaki boşluğunu doldurup, kesip kurulumuzun enenvi baylıkını etiştin ali yasımıçılıkka, yeni materyal sahası yüzlenişine türtükü bulduk. Kumul yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu partiye kısmeti komitetinin esası, başkuruş komitetinin muavun müdiri Gohau Khan muhbirga. Hazırgıca Kumul yukarı yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu'a 338 karhanı makallaşkallıkı, bunun 52'nin kölemdün yukarı sanat karhanı sikerliki, 2025 yılı tarakiyat rayonu ticaret umumu kiriminin 31 milyar

0: stansımız muhbiri balığını haber kılıdı. Ürümçinin tarihi medeniyetinin mühim yer belgesi olan Ulanbay kadimi şehrine, şehir tarihi ve İpek yolu medeniyet eslemesi mücessemlenken. Ürümçi şehri yakınki yıllardan bu yan arkeologiyelik geziş ve kogdaş salınmakını zor aytıp, arkeologiyelik tekşürüş neticelerini aylandırıp paydınlanış neticeletip, 1000 yıllık bu kadimi şehrini kişilerinin nezer dairesine kirgizdi. Ulanbay kadimi şehri Tang sulalısının Yuan sulalısı gibi bolgan devirdeki Tianşan'ın şimali etigideki leşkeri mülki katnaş tüygünü bulup Ürümçi şehri medeniyetinin menbesi. Şunakla memleket boyuca noktalı kovdulduğun medeniyet yadikarlık orni dep atalgan. Nöbette bu cahı şehir ahalları sayyatçıla kadimi yadikarlıklarını izleydiğen ziyaret kılıdığın kızlık noktalı daka kılıç cahıya aylandı. Ürümçi şehir ahalısı Tang Zipeng mundaq dedi. Körgezmiz Ali ve Harabilikni ekskursiya kılığında Ürümçinin şehir kuruluş tarihinin kadimden hazırgıç bolgan özgürüş ceryanını teyhimi çoğunkur düşengeli bolu diken. 2025 yılı Ulanbay kadimi şehrini arkeologiyelik geziş, Cungun'i arkeologiyelik tekşürüş noktalık türüge kirgizülüp köplü yankı muhim arkeologiyelik tekşürüş neticelerini koluğa geldirdi. Şincan Medeniyet Yadikarlıkları Arkeologiya Tetkikat Orni Medeniyet Yadikarlıkları Muzi Tetkikatçısı Ren Chiurun mundaq dedi. Kezip çıkırılgan bir kısım yadikarlıkla mis boyum, sapal boyum, sönek boyumlarını öz içige aldı. Yine Nurgun Ünçü Mervayet Katarlık Nersilamı ba. Memuri kölümüden elip etkanda Tang Sulalıs devirdeki Nahiya Bazarının kuruluş kaidesi gibi bir kadar maskeledi. Pütkül rayonu alayetlik edin elip etkanda o Tianşan'ın otları kısmıdı bolgaçka şarık, garip, canop, şimaldaki muhim katnaş yolunu kontrol kılıdı. Şunu onu tatkik kılış ve keziş, Ürümçinin şehir kuruluş tarihinin düşünüşümüzünü yakşı maddi ispat bilen teminleydi. Ürümçi şehrinin medeniyet, sayahat, tarmakları, Ulanbay kadimi şehri bilen Nensendeki erkaisi çoğun menzir rayonlarını tutaştırıp liniye hasıl kılıp, adımiyet kadimi yadikarlıkları bilen ekologiya istirahati yugurulgan sayahat aylanma liniyesi berpa kıldı. Şunun bilen bile harabilik baylıkı tayinip, tetkikat, ögünüş, emeliyat, terbiye bazısı kurup, harabilikini deris hanıga aylandırıp, medeniyetini kişilerine yiz kılsın. Ürümçi şehirlik medeniyet yadikarlıklarını kogdaş tetkikat merkezi partiya yaçıkçısının şucisi Tursun Kızırbek, Ulanbay kadimi şehrinin devlet arkeologiyelik harabilikle bağıştırını turguzuş, sılıçtırı tizimlikige kırgızlı gerlikini tonuşturup mındak dedi. Ulanbay kadimi şehri Ürümçi şehirde hazırgıç saklanıp kalgan devri en baldur, en mükemmel saklanan muhim bir kadimi şehir. Bu tarihteki merkezi hükümetlerinin Şincan rayonunu ünümlük başkurganlığının tarihi delili. Şundakla tarihteki erkaisi milletlerinin arılışı, almaştırışı, yukarılıştaki muhim sorun. Bu yıl AR, VR ya ki görünüş şekildeki yiz kılış. Kadimi şehrini rakamlaştırıp kayıt yartış katarlık en yeni rakamlaşken yiz kılış türlerini kirgizimiz.
1: Hem de güzel Cungo Sabri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. İli Deryası Vazısının şıkırçıgı caylaşkan 1004'ün şiisi Köktalan şehri ekologiyanı əsligi keltiriş ve kökertiş kuruluşunu sıcıl yolu koyup yeşil rağını şehrinin asası reyniği aylandırdı. 5. ayetki İli Deryası boyda türlü kuşla gah su yüzdü kanatlarını kerip pervaz kılsa gah sudu üzüp oynaydı. Yakınki yıllarda umken Köktala şehri, İli Deryası'nın Köktala bölge, memleket boyunca 2025 yıllık Bəxt Deryası, Köli, Münevver Misali tizimliği kırgızıldı. Toluqsız statistikaya asaslanğanda bu yerde makallaşkan yavu kuş 140 yıldan aşıdıkken. Fotosura tabasgari Sün Şidun muhbirgimindak dedi. İlgiri bu yerde pekat aslanki yavu ördek ve alkı boyun kırga bulunla süratki tartkılı bulatdi. Birkaç yıldan buyan ekologik muayetinin sıcıl yakışlanışıya geçip hazır akutan, külren turna, sögelsman burulluk akku,

0: qızıl ördek qatarlıq yav quşlarını daim uçurab qılıb oludu. Ekolojik muhitimiz barğansır yaxşılmadıdı. Köktalan şəhəri qurulğan 11 yıldan buyan kökərtiş turdan 57-ni yolğa qoyub. Jöçö xo baxtısı, Binxo baxtısı qatarlıq baş temliq 29 ekolojik yeşillik, Yengbin yolu, Koylun teğe yolu, Yolu uşan yolu qatarlıq 12 yeşil mənzir yolu bərpa qıldı. Bugünkü kündeki köktalada ert yazı şaptol çiçekleri poreklep eciladigan, yazı sayı taşlap durduğun, küzde yol altın yopurmaqlar bilen kaplanıp durduğun, kışta ağaçı darakları kırağı pürkünüp durduğun boldi. Her 100 metrede bir bağcını, emmel yerde yeşillikini görüş daimlik aletke, şundakla nurgun sıcının sayahat menzilgahi gaylandı. Sayacı Wu Yifan mundaq dedi. Köktala haqiqatan bek güzelken, şehir planlaşma nait yaxşı boptu. Köktala şehirlik ekologiya muhit idarisi Patya Grupsin şujisi, idari başlıqı Liu Rengu bunularını bildirdi. Yeşil tüven karbonluq tip özgertişki pahalı türtkü bulup, yeşil işlep çıkırış, turmuş şekline teşebbüs kılıp, ekolojik muhit süptinin sıcırıl yakışlanışını tırışıp işkaşırıp, anlını deriyesini eçipla yeşillikini görüş, işikten çıkıplı su bilen uçuruşuş imkaniyeti egi kılıp, adem bilen tabiat inak bilili ötüdüğen güzel yurt makanını yakış koldaymız.
1: Stansımız kabri. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı, Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşme musabıkısı 5. ayının 16. günü ürümçede başlanıdı. Nöbette musabık beleti aldın kızgını setelip, türlük teyarlık kısmetleri asası cihetten tamamlandı. Şincan Dereci'nin taşkırı birleşme musabıkısı teşkili komiteti turuşluk cayda bilet işlerine sodiger çakırış katarlı kısmetle tertiplik algı sürülmekte. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşme musabıkısına top mestanlılarının musabıkı görüş bu soğusunu zor derecede tövbeletiş için bütün meydanda 9-9 moluk halkı nefret güzüş bilet bahası yolu koyuldu. Birleşim musabık bildiğini aldın setiş 5. ayının 7. günü başlanıgan setiş 5. ayının 7. günü başlanıgan en kızgın boldu. Ürümçe Olimpik Tentarbiye Merkezi başlanış musabıkası ötkizildiğin cayıp olu süpüte bilen meydanla asıraş bilet tekşürüş yolu, amallık koğdaş mulazımdı katarlık türlük teyarlık hizmetleri asasi cihetten tamamlandı. Ürümçilik top mestanısı Savuş ve Şiudun Eptisi de başlanış musabıkası belirtildiğini pişti seti aldı. Uğumundak dedi. Vakti gelirken de ailemdekiler bilen birini verip musabıkı görüp Şincan futbolçılıkıga medet verimiz. Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşim musabıkası, bazarı içiş bölümü Sodiger Çakırış Grupsu'nun mesulü Can Çişi mundak dedi. Hazır birinci aylanma musabıkı da 6 meydan musabıkı tesis kıldık. Ürümçide sırtka 28 bin bilet setişini bekitken idik. Oldun kilişiş nispeti 70% aştı. Bu kitimku musabıkı da musabıkı

0: Qazi rayonu berib, öylün işini tizimletiş kəsbini becirdi. Olmandaq dedi. Sayram köle Mənzi rayonunun kölümü 1314 kvadrat kilometr keledikən. Bu naidi güzel mənigi eğisən. Şuna öylün iş xeytini çoxun muş yeri kilib gelişini karar kılgan edib. Öylün işini tizimlaşını memleket boyunca bir tutaş becerigili buluş yolu koyulganın bu yan, Sayram köle öylün işini tizimlaş merkezi vaktini uzartıp beceriş, beceriş materiallarını ıxcamlaş katlarlıq tedbirler arkalık tizimlaş mülazimetini əlalaşdırdı. Bu yıl 5. ayının başlayıp yine torda aldın kilişiş mülazimetini yolu koydu. Sayram köle öylün işini tizimlaş merkezin mesulü Sindiş mündaq dedi. Aldın gelişken vaxt boyunca yeniden selingan sayacılar merkezinin 3. kavitiye 1 saat burun gelip öcreti tursulu buludu. Sayram köle Danlıq Mənzi rayonu Başkuruş Komiteti Universal Kapalet Mülazimet Merkezi'nin müdiri Ulan Batır Mənzi rayonu'a gelip öğlen işine tızımlatkan kız cigitlerinin Mənzi rayonu'a mängü əksiz kırış paravallıqı erişeleydi kalıqı. Öğlen işine tizimlaş bilen medeniyet, sayahatını birleştiriş endiyesi arkalık, öğlen iş xeyti iliş kızgıllıkını, medeniyet, sayahat kızgıllıkı uzartkallıkını tonuşturup mündaq dedi. Öğlen iş xeyti iliş, sayahat sürdüğü düşüş, şerimayı ötküzüş tek bir punkt şekildeki medeniyet, hizmetini yolu koyup, şerin ıksatını canlandırıp, Sayram köleni, memleket boyucu köl boydu öğlen iş, muhabbetleşiş, dağlık menzil rayonu kılıp kurup çıkımız.
1: Әнде автоном райдымыздық 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүматы аңлатыгыз. Үрімчі дава булытлық, температура 6-дан 16 Цельсия градус куча. Алтай дава булытлық булып, кейін азырақ ямғыр яғуда, температура 7-дан 14 Цельсия градус куча. Чөлчекте азырақ ямғыр яғуда, температура 4-дан 17 Цельсия градус куча. Ғулжыда ава учоп, температура 8-дан 21 Цельсия градус куча. Борталарда азырақ ямғыр яғуда, температура 9-дан 19 Цельсия градус куча. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 10-dan 18 Selsiya gradus qıça. Kütündə hava açıq, temperatura 8-dan 21 Selsiya gradus qıça. Şeyxanzda hava açıq, bəzdə bulutluq, temperatura 8-dan 21 Selsiya gradus qıça. Sanjida hava açıq, temperatura 9-dan 20 Selsiya gradus qıça. Qumulda hava bulutluq olub, keyin eçilidi, temperatura 8-dan 24 Selsiya gradus qıça. Turpanda hava açıq bulup keyin bulutlunda temperatura 18-dan 31 Selsiya gradus qıça. Kordada hava açıq temperatura 9-dan 24 Selsiya gradus qıça. Aqsuda hava bulutluq temperatura 13-dan 25 Selsiya gradus qıça. Atışda qar yağmur yağdı temperatura 11-dan 27 Selsiya gradus qıça. Qashqarda qattiq yağmur yağdı temperatura Qashqarda qattiq yağmur yağdı 10 Selsiya gradus qıça. Xotanda azraq yağmur yağdı temperatura 15-dan 26 Selsiya gradus qıça. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 6-dan 16 Selsiya gradus qıç bolud. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tarcımaları Mihray Osman, Aminə Nurahmet, Arzu Gülxalıq, Muhariri Qini Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Dekturları Zülpiyyə Mahmud Bülən, Həsəncan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərlər Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıdın abonçılığa terminalını çürsünüz. Texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

stansımız haberi. 5. ayının 10. günü komunun garbi kısmındaki elektr torunun derecesini östürüştüki halkılık tügün bolgan 13 eğiz öy 750 kilovoltluk transformator ponkitini yeniden kuruş kuruluşu umumizdek üskünelerini oran tış baskıcı gekirdi. Bu türde yıl ahırda torlaştırış yaraydına hazırlaş pilallandı. Kuruluş bütkendin kiyen rayon elektr toru kurulması körünerlik yakşılınıp 13 eğiz öy Şamal rayonu da yeni energiyeni kenk ölemde sırtkı yetküzüş ve su tartıp energiye satlaş elektr istansını elektr toruğa ulaşını yadroluk tüyün terki bilen temilleydi. Şu günü neçü yüz kuruluşçı elektr üskünlerini oranıtı vatattı. 13 eğiz öy 750 kilovoltluk transformator ponkitini yeniden kuruş kuruluşu da 3 grupa 1500 megavolt amperlik asasi transformator oranıtılıdı. Yukarı besimlik yandaş ulanan reaktör

0: Devlet mahfiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
1: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
2: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup, yokur üsümlü karızının azdırıştığını saklanaydı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak ağırlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın ağırlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireydi. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?

0: 不迫切的是扩大厂房企业和生产队的组织者。
1: 党的十一届三中全会，
2: 说给你，应该代表俺们民族付出的强大实力。Şükümdün itibaren bizden gülen yükümüz vücudu gel geçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
3: Can iyi bir şan! Hı bin bir şan! Renmin bir şan!
2: Şükünü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmayın.

0: saklanma.
1: Öyde yalğız kalganda işini takap ulduranla. Natonuş kişilerge işenmeyanla.
0: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Düşüp getiş kavifi bak.
1: Torgu bir hatar çıkıp şahsi itinlani yakşı saklanla.
0: Balıların bir hatarlıgını kovdap. Hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı. Medeni katnaş siz bizge hemra.
2: Katnaş bir hatarlıgını kovunumuzge püksek. Bekhet ve amallık bizge daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş siz bizge hemra.
3: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabisida güzel Şinjangni tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
4: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekologiya arqaliqqa turtki bo'layli.
5: Yoshirin apet, ot apetining filtisi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. Ot apeti yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilayli. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'layli. Hayotlik hammadan a'lo.
6: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

Radio anlığıcı dostlar. Yukarıda öğreniş sahibimiz boyunca Xalık Kesti Obzorçısının başçı Xi Jinping'nin asas tatbikatını küşeytiş sohbet yanında kalan mühim sözünü öğreniş ızdırlaştırış doğrusu da yazgan. Fırsatını çın tutup, teximi zor salmak, teximi emeli tedbirler arqılıq asas tatbikatını küşeytiş gerek degen temideki obzorunu dağıtınlar ısındıq. Tüven bir naqşı anlısaq, naqşıdan kent programımızın başkı sahibilerdeki makalelere devamlıqta dağıtınlar da boladıq.

Radiyanlıqçı dostlar. Emdi kanun tüzüm mınbır sahibimiz boyunca kiçikini Gırtalonin çoğun uğurluq delosunu tatıp çıxdı digen temedeki delo misali dıqtın Gırtalonunun keynigen devlet mülkini yutu ölüştek qara ünkür yoşırınan idi. Yakında Ürümçi Tömüryol Gunan İdarisi, Komul Gunan Başkarımızı 4 ay etraflıq tähkikleş arqılıq tukandarçılıq mekranı vasıtı kılıp Tömüryolda köp yıl bekin alğan cemet şeklideki uğurluq cinayet şaykısını muvaffaqiyyatlık beçit kaldı. Bu şayka yukur pan texniki vasıtasından faydalanıp gergen saxtılıq işletip 5 yıl jarayanında Tömüryoldaki 1800 tonnadan artıq kereksiz konu maddi eşyalarını uğurladı. Diyaloğu çatışlıq sonma 4 milyon yandan aştı. Deylodaki biz yığızın Tömüryol saxçıları bir katımlıq asas sanlıq malumatlarını bir mi bir tekşürüş jarayanında baykıgan bir normallıq idi. Tömüryoldaki kereksiz konu maddi eşyalarını yığılış kəsbini istigağın bir şirketinin maddi eşyalarını kaçılaş düşürüş sanlıq malumatı əmeliyyatka eğir derecede uygun gelmedi. Onun istigən toşuyduğun avtomobillar səhər vaxtıda pat-pat payda bulatdı. Bir normal sanlıq malumat zanciri xuddu rəsim quraşdırıqan qoxşaş bir yoşurun cinayet torunuş aşkarladı. Tekşürüşünün çoğun kuruluşçuğa əgişib, kereksiz konu maddi əşyalarını yığılış şirketinin ticaretçisi DX'ni asas kılgan. Kurulması puxta, iştah simati enik, cəmət şəkildeki cinayet şaykisi su yüzüge leylab çıxdı. DX əslədə şu caydaki bir muntizm yığılış şirketinin məsuliydi. Amma uzaq müddət əmkarlış şeryanı da aş gözlükü bilən nəzərini qırılış halqısıdaki nazarat qılış başquruş yoçqığa dikdi. O qara qolunu halqılıq iş orunuğu sozup, tapan haqqı bilən iğırlıq ölçəşki məsul xizmətçi xadim Can X bilən Çen X-ni özüge tatıp çarətdi. Tartıbını kırgızdı. Kereksiz konu polat reyliz lıq kaçılanğan yük avtomobili gırgı çıkkanda, məşğulat üyüge yoşırınğan Can X yaki Çen X, mausunu yenik çəksilə gır ekranıdaki san azlap getətdi. Əsli 50 tonlu bolğan mal fəqat 42-20 tonlu bolub körünətdi. Lekin saxta eğirliq boyunca mal pulunu tölaydı. Pariq kısmındaki tömüryol maddi əşyaları manumuşundaq asallı yutu belinaddi. Dəstəbki paydanın təmini tetip qalğandın ki, Lekin'nin nəfsi bağınca yoğunap getdi. O derhal bir vasıta uruq tuqqalarını

Radio anlavatı dostlar, anlavat kanallar, qoğurluqdiki paranglar programmasi. Programımız düşenbiden cümayici bolgan normal xizmetkilleri de beyce 6 saat 10'dan 11 geçe 1 saat bir vasıta anlatırdı. Kes saat 9'dan 50 minit ötkende bolsa tekrar anlatırdı. Şenbi ekşenbe ayet bayram günleri de muş vaqtlarda tekrar anlatırdı. Dostlar, tümünde dehkan çarışlar için anlatı sahibimiz beyce kalılanın Brüsselli keselikinin aldığını ilişki doğrusu da savat anlayılayım. Kalılarının Brüsselli tayakçı bakteriya keselikleri kıskartılıp Brüsselli keselikleri depmat oldu. Adem ve çarımalla ortak yukumluğundan, yakınlaştığın test süratte yukuduğun bir kıl sozulma karakterlik keselikleri bir hesaplanadı. Kesellik sebepçisi. Bu kesellik kuru kotan tazlıqı, yamkışık süptünün naçar buluşu, kotandaki kalısanının normudan eşip getişi katarılık ve yıkıp başkırışı solunun namuafık buluşu sebepten kalılar Brüsselli keselikleri gırptar oldu. Kesellik alameti. Kesellenken çarımalda çalı taşlaş, bala emrayı düşmeslik, balyatkı işkip erdi yallığı buluş, bukulada uruktan yallığı, koşumcu uruktan yallığı buluş, spırma işleş iktidarı tüvelleş, boğum yallığı, silıklatçı perdi yallığı, limfa tükünü yallığı, jiranlık ışık katarlık kesellik alametleri görür. Jiranlık ışık katarlık kesellik alametleri görür. Payda buluşu pesilsiz bulup, kalıla asasen çalı taşlaş. Yine 5 aydın 7 aylıkçı boğa vakitte çalı taşlaştan aldın kıbırına çıkını da tuğuş alametleri ve kilinikilik alametleri yıkarıp Brüsselli keselliği edip diagnoz koyuşka buladın. Aldın eniş usulü. Birinci bu kesellik payda bulmağa rayonlarda öz içinden tallap köpeytip yakıştı çantırıp yukum rayonlardan kala ve yemkaşak meslatlarının kırgızışın çekilişki ahmiyet veriş gerek. İşkinci eğer sırttan çarumallarının kırgızışki doğru kese ayrım karantin kıldırıp her yıl işki kıttın Brüsselli keselliği yıkarıda karantin kıldırışka ahmiyet veriş gerek. Üçüncü, kesellengen çarımal baykalan haman, vaxtı da enik diagnoz koyup, öltürüp bir taraf kılış gerek. Öltürülgen kalılanın muhit ve tıpırağını bulunması için kesellengen çarımallarının çıkarındaları ve taplarını köydürüp, çoğunkur kömüp bir taraf kılış gerek. Dördüncü, bakımcılık formülleri, ya ki kalı koru kotallarını umumiyizlik dezinfeksiye kılışka ahmiyet veriş gerek. Adatı 20 yaşlık mozayla, işki katım karantin kılınıp, her bir 20 ayda bir katım neticesi musbi buluş gerek. Brüsselli kesellikinin vaksinisi işki katım vakit aralığı 6 ay bosu buludu. İşki kıttım, əmlendi o degen gep. Radio anlatıcı dostlar, yukarıda deyken çarıcılar için anlatı seyipimiz boyunca, kalılarının Brüsselli keselikinin aldın ilişkisi olu doğrusu da savat sözler verdik.

Radio bo'yicha bugundan boshlab yemak ichmek odatingizni tengshang degan temada to'xtalamiz. Ma'lum yoshga borganda salomatlik tekshirish qayg'izdagi qon shakar yuqori, qondagi yog' miqdori yuqori, jigarni yog' qoplash degandek istirilkalar ko'payib qoladi. Bu amaliyotda badanning metabolizmida masala ko'rilganligidir. Beden metabolizmi ne her gizmi küçük mesele edip karmam. Uzak mezgin metabolizmde mesele görülse közlügen ömrünüz körünerlik kıskıraydı. Eğer siz mi salametlik tekşiriş kayağınızda istirlikler köpüyüp kalgan, metabolizmi naçar kişiler katarı da boğsunuz, bunu çokum anlan. Kan şekeri yukarı, kan diki yağ miktarı yukarı, cigarını yap kaplaş. Metabolizmi yakışı bulmayan kişiler gündelik durmuştu. Ne bileni köpürek yap bir iş gerek. 2026 yılı 4. ayda Avrupa Yürek Kesilinin Aldın Eliş İlmi Jurnalında bir türlük mühim tetkikat edan kılınıp, semizlik, diabet kesili, yürek kan tomur meselesi sebebinin kıyınılmatkan bağırlık kişilerine ömrünü uzartıdığın yemek içmek usulü körüstüp verilgen. Yani bütün dallık ziraat, yeni köktat, meyveci ve porçak durdukilen asas kılgan sağlam ösümlük karakterlik kazanılışta çıntırganda köpkül kesillik ve muş keseller sebebinin ölüp getiş kaybını körünerlik tüvelletkili buludu. Tadqiqatchilar mundaq ko'rsatdi. Sog'lom o'simlik xarakterli qizalanishning qo'g'dash roli 3 jihatdan keldi. Ya'ni yuqori yemaklik tolasi qon shakari, qondagi yog', uchay yo'li bakteriya to'pini yaxshilashga yordam beradi. To'yilmagan yog' kislotasi va o'simlik polifenoli yallig'ga oksidlanishga qarshi turadi. Dadur oqsa oksidlanishga qarshi turadi. Dadur oqsa edaloq. Sog'lom o'simlik xarakterli qizalanishning foydasi haqiqatan ko'p. Birinchi rak kasalini qo'yibdi deb aytildi. 2025 yil xalqaroq jurnal Liu Yedao'nun tarmak jurnali klinikilik medisina ilan kılınan bir türlük tatqiqatta bayqilishicha ösünlük karakterlik yemeklikten asas kılışka en katlık amel kıldığan kişilerini yemek içmek adeta en nacar kişilerini seliştirganda umumun 3 ay rakı kayıpı 27% tüvelligen. Bunun için de boğmak 3 ay rakı kayıpı 28%, tüs 3 ay rakı kayıpı 35% tüvelligen. Ikkinchi badandagi yallig'lanishni azaytadi. 2022 yil xalqaroq jurnal qayrish tadqiqoti obzorida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, o'simlik xarakterli qizalanishda chang turish badandagi yallig'lanishni tezgirlashga foydali ekan. Sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, o'simlik tarkibi yuqori, hayvonot yog'i miqdori tuvan bo'lishdan iborat bunda qizalanish andisida chang turish qandiki C-reaksiyalik aksil CRP va o'sma nekrozlash faktori TNF

Hem tarqılışçan zukam, su çeçki, haşarat arkalık tarqıldığın yukumluk keserlikler, katarlık keserliklerden körülüşüge dikkat kılış sürür. Keserliklerin aldınılış tezgildiş mütexessisi, bunda kürsürüş köp görüldüğün mezgil. Norovirusu, çaksıman virus, katarlık keserlik kuzatkışlarının tarqılış ihtilar güçlük, yesli, mektep, kollektif aşkana katarlık sorularda asalı topluş karakterli keserlik kuzguladı. Şehir ahalları kolunu pat pat yuyuşu, tamaktan burun terettin kiyin yemek materyallarının bir taraf kığanda, sırt çıkıp kaytıp gelgende kolunu ölçemlik usulda yuyuşu gerek. Kayıntılmıgan su içmeslik, ham, soğuk, pakiz bulmagan, vaxt ötüp süpüt özgergen yemekliyen yemeslik gerek. İç sürüş, kusuş alametleri körülgende vaxtıda ailede aram iliş, ayırvetiş, kusuk, çıkırındılanın ölçemlik dezinfeksiye kılış gerek. Kaç kuça üstel yüzü işçi tutkıcı katarlık köp uçuruşluğa uğrulanı karalik tazlap dezinfeksiye kılıp öğünün havasını almaştırıp duruşu gerek. Temperatürünün uğruluşu mikroorganizmaların köpü işini tezilt ötüdü. Yemekle asalı kökürüp süpüt özgürüp ötüdü. Onun üstteki demeliş mezgilde sırtta meyve köktat üzüş, opçı kızalınış, kavap pişiriş, soğuk sayt, yiyiş katarlıklarının katımsağını köpüyüp yemek menbeli keserlikle köp görüldüğün mezgilge kırdı. Mutakasıda yemek seti vağanda muntuzum soğut sarayları, yezgilik meslekleri pazarlarını tallaş, süpüt özgürgen, üç yok yemekliklerin seti vanmaslık, zeherlik yav mugu, namelim yav köktatlarını üzmeslik, istimal kılmaslık teklifini beğendik. Yemeklerin ham pişirini ayırıp bir taraf kılış, ayırıp saklaş, göğüş, tuxum, deniz maslaklarını toluk pişiriş gerek. Pişik yemeklerin normal temperatürde 2 saatten artık saklamaslık, eşip bağlan tamaklarının vaxtını soğuk saklaş, kayıt yiyende çokum toluk kızdırış gerek. Sırt çıkıp tamak yiyende tazlık salayıtı toluk boğan yemek içmek dükkanlarını tallaş. Ham, soğuk, say ve kinişkisiz ticaretlerini tallaş. Ham, soğuk, say ve kinişkisiz ticaret gerek. Depes yolu yukumluk keserlikleri cahitte 5. ayda temperatürünün özgürüş çoğun boğaşka tarqılışçan zikon virusu yanına belgelik tarqılış aktifliğini saklap kalıdı. Sol saray, metro, doktorxana qatarlıq sorunlağı bağında maske taqış təklifi berildi. Xizmet ve aram iliş qanuniyetlik buluş, muhafıq tənərkət kılış, temperatür qasasın kiyim keçeklerini köpe etiş, azaytiş, soğuk ötüp kılıştın saklanış gerek. Her gün derizini etip 2-3 katım hava almaştırış, her katımda 30 minuttan kem bulması gerek. Kızış, yöteliş, katarlık, tarqılışçan zukam alametleri körülgende vaxtada doktorga körünüş. Öyde demeliş, kesel halette iş kıvamaslık, mektep kıvamaslık gerek. Su çeçki yukumçalığı intan küçük boğan nefes yolu yukumluk keseligi bulup, boğakla, balıla, okuş eşidik ballağı da köp görüldü. Su çeçki vaksinisi emleş en ünlümlük aldın eliş vasıtası bulup, okuş eşidik ballağa vaxtada vaksin emleş gerek. Su çeçki tarqalgan mazgilde ballağının adam köp köngüle içi sorunları verişini imkan kadar azaytış gerek. Yasli, mektepler ertigenlik küçük tekşürüşünü yakış işlep, keselik misali baykalsa vaxtada ayırıp etiş gerek. İnik diagnoz koyulgan ağırlıklarını bütün musafirlik ailede ayırıp, kapatma bütünlüğe kakaş tutup küçük ketkice ayırıp etiş. Bu mazgilde tatlılaştan saklanış gerek. Ballağı oyuncağı, kiyim keçek, yotkan planı karanlık dezinfeksiye kılış gerek. Aşarat vasıtası da yukuduğa yukumluk keserlikleri karıta sırtta hareket kığanda imkan kadar söz rağlık uzun yağını kiyim kiyiş. Yalanaş terge belgelimge uygun keldiğen aşarat yoktuş doğrusu sürkeş. Otlak, orman katarlık aşarat vasıtası ziş toplaşkan caylada uzak vaxt oltırıştın saklanış gerek. Salcı kurut çakvağanın ikin küçük tatmaslık. Kurut tenini jinik elbette şem çakvağa orunda dezinfeksiye kılış. Eğer devamlı kızış, kızırıp işiş katarlık alametler görülse

Bugünkü programının muharriri ve riyasetçisi Patigül Salih Mesul Muharrir Ahad Abdurrahim Nazaretçi Amina Muhammed. Selametlik ve hoşçakalıklar her vakit sizlere yer bulsun. Keyingi qatımlı qoğulluqdaki paranlar programımızda görüşeyli. İstansımızdan başka programlarımız devamlıqda qıtınlarda bulsun.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş, siz beni katnaş, siz medeni katnaş, siz bizge hemra.
3: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
4: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
5: Qomul shahrlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi yig'in ochdi.
4: Bu yıl birinci pesilde Kumul Tümür Yolu'da toşulgan yük miktarı 11 milyon tonu yitip, buldurku okşiş mezgildikiden 30.2% açtı.
5: Emdi haberlerimizden tepsili mezmullarını anlanla.
4: Stansımız haberi. 5. ayının 8. günü Kumul Şehirlik Partiya Komiteti Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi yığını açtı. Yığında başucu Xi Jinping'den partiyanın umumyüzlük katık idare kılıç doğrusudaki muhim bayalları, doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesi doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhi çonkuru ögünelde izcillaştırıldı. Ögünüş terbiyesinin algısıl ciddiş ehvalı anlap ödüldü. Şehir boyca partiya kuruluşu hizmetteki törtkü buluştaki törlük oralaştırmalarının emeliyleşip ünüm hasıl kılışı tetkik kılındı. Şehirlik Partiya Komitetinin şucisi, Şehirlik Partiya Komiteti Partiya Kurunun başlığı Sün Tao yığın riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında mundaq görüstüldü. Doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini kanat yaydırış, bu yıllık partiya kuruluşuna muhim vazifesi bulup, 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademini yakşı ilişik törtkü buluş, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş olup işlerini, cüngoçi zamanı yulaştırış arkalık, umumyüzlük algısıl ciddişte muhim ehmiyet giyige. Növette doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesi, çoğun puhtı kanat yaydırılı vatıdı. Umum üçün partiya kuruş, halkı bəxt yartış, İlmi tedbir belgileş, hakiki tutup emeli işleş, umumi talepini umumyüzlük emeliyleştirip, ideyevi tonuşuna estaidel puhtu östürüp, gevdelik meselelerini tüstüp, tüzüm kaidelerini yakıştırğızıp, ögünüş terbiyesi de saxtılık kınmaslık, kuruk iş kınmaslık, resmiyetçilik kınmaslıkka kapaletlik kılıp, puhtu netice ünüm hasıl kılış gerek. Katık buluş cihette küsarıp kılıp, ögünüş, muhakime kılışını çın tutup, yukarı ölçem, katık talep koyuşta başının ahir çın durup, ögünüş, muhakime kılış süpüte ve ünümünü hakiki östürüş gerek. Delci ayda tepiş cihette küsarıp kılıp, tekürüp oturgu koygan meselelerden asaslık tarafları giseliştirip, membe yollarını kenaytip, kolektif tatkı kılışını gevdilendirip, delci ayda tekürüp oturgu koyup, siyasi netice karşıdaki eğiş meselesini doğru tepip çıkış gerek. Puhta tutuşku küsarıp kılıp, dikkatini merkezlik tüzeş vazifesine merkezleştirip, tüzütüş, tüzeştiki türlük tedbirlerinin bir ünüm hasıl kılışına berme bir törtkü buluş gerek. Yığında mundaq tekitlendi. Yukarı süpetlik partiya kuruluşu türlük işlerinin terakkiyatı yetekçilik kılış ve kapalatlık kılışının tüp kapalıdı. Yakık yılladın buyan Kumul şehri, şehirlik partiya komiteti partiya kuruluşu hizmeti rehberlik grubusunun bir tutaş filallab umumi cihetten tutuş rolünü ünlük urgutup ve cari kıldırıp, partiya kuruluşunun ıslahat, terakiyat, mokumluğunun türlü hizmetleri bilen çonkur yukarılışıga, mas kademde buluşuga sicil törtkü bulup, yukarı süpetlik partiya kuruluşu arkalık, yukarı süpetlik terakiyatı küş koyuşunun netice ünümünü sicil gevlendirdi. Qarashni yangilash, taraqqiyotga yetakchilik qiladigan odin yo'lga qo'yish yo'nalishini kuchaytirib, partiya qurilishining yetakchilik rolini islohot, taraqqiyot, muqimlikning har qaysi taraflariga texmi yaxshi singdirish kerak. Tashkiliy sistema asosini puxtalab, uni kuchaytirgan strategiyalik yetakchilikni kuchaytirib, sotsialistik zamonaviylashgan yangi qumul qurishning qudratli birikmi kuchini mujassamlash kerak. umumiyetki mulazimet kılış, yadroluk muhim vazife kılınılgan kımmet yetekçilikini küçeytip, 15. 5 yıllık nişan vazifelerini işkoşuruşunu küçlük teşkili kapaletki iyi kılış gerek. Əməliyyələşdirişini çın tutuşda, əməli ünüm közlənilən əməliyyətdə körsətiş yönəlişini küçəytib, partiya quruluşu xizmətini işləş-işləməsliknən əla buluş bombaslıq, yuqur buluş bombaslıqı özgərişi götürdükü buluş gərək. Qatlıq ölçəm partiyanı başqorudğan, partiyanı idar qılıdğan tüp yönəlişini küçəytib, partiyanı umumizlik qatlıq idar qılışının yeni ünümü arqılıq partiya istili, hükümet istilinin yepyeni qiyafetini ilgiri sürüş gərək. Jığında birinci qaralma tüzüləşdiriş doğrusudki uqturuş, Qumlu şəhərinin partiya quruluşu birləşib məbləğ yürüştürüş arqalıq küş qoyuş hərəkət layihəsi qarab çıxıb maqullandı. Qulamcan Rəhim, Ning Xuesong, Liang Feng, Pan Rui, Öryət Oşur, Li Shixiang, Liu Xuexheng, Huang Shaowei, Zhong Ruijun, Şəhərlik Partiya Komiteti Partiya Quruluşu Xizməti Rəhbərlik Qrupsinin əzaları və əlaqədar orqanların məsulları, bir gün nahiyəlik, ara türk nahiyəlik partiya komitetindəki əsaslıq məsul yoldaşlar və şu işki məsul yoldaşlar yığınğa qatnaşdı.
5: İstansımız xəbəri Bu yıl birinci pəsildən Qumul Tömür yolu'da toşulğan yük miqdarı 11 milyon tonluğu yetib, bulturqa oxşeş məzgildikidən 30.2% eşib, tarixdiki oxşeş məzgildiki rekordini yığılab, məmlikətin oturucu səviyyəsindən xilil eşib getdi. Birinci pəsildə Qumuldakı ərqaysı kömür kalları tömür yol arqılıq 1 milyon 280 min tonu kömür setib, Qumul şəhri ixtisadının eşşiq törtkü bulduğun asaslıq küşkə aylandı. Üçüncü ayda Dövlət Energiya Qurohi Boğaz İçkinci kəndinin əla süpətlik energiya kömürü Sıçran rayonudaki elektri istansılarga umuşluq yetkizildi. Hər bir poyuzun oturucu yük qaçılaş vaxtı 4 saat içində qatıq kontrol qılınıb, yük qaçılaş, toşuş ünümü zor dərəcədə östürülüb, kündülük toşuş miqdarı 370 vagonğa yetdi. Qumul Tömür Yolu Əşya Obrot Mərkəzi Rahatbağ Ticaret Bölümünün Mavın Direktori Wang Zhichao mündaq dedi. Yokurda kömür kallar bilen, tövəndə elektri istansılar bilen alaqı bağlıştək, xoş yönelişlik udulaşdırış arqılıq kömür kan məsulat mıqtari, setiş yönelişi və otur qısımdiki elektri istansılarının ambar zapsı əhvalini toğır igiləb, bir karxanığı bir siyaset buluş transport küçük kapalet layihəsini qaratmalıq mükəmməlləşdirib, Şincan layihəsini qaratmalıq mükəmməlləşdirib, Şincanın rayon halkıb yokur ünümlük aylınışıqı asas saldıq. Boğaz, Səntanxu, Nom qatarlıq kan rayonlarda lıq kömür qaçılanğan yük poyizləri keçkündüz yol yürüb, Xəşi koridorudun ötüb, Chongqing, Kunmin qatarlıq qarbi cənub rayonlarga berib, tövən iqindiki elektri istansiyi və karxanlarını həqiqi xatırcam qıldı. Qatıq detalının dərəcəsini östürüşdən başqa, mülazimət əndiyisi də yenilik yardışmı halkılıq özgürüş hesablandı. Qumul tömür yol tarmaqları təşəbbüskar bulub, əhval igiləş, təşkürük tətqiqiliş arqılıq karxanlarının ehtiyacını dəlci ayda udullaşdırıb, bütün müsabilik əşya obrotu mülazimiti bilən təminlədi. Qumul tömür yolu yük transport tarmaqları transport universal ünüm iqtidarını östürüş cəhətdə tömür yol su yolu da birləşmə toşuş, köp xil şəkildəki bir zakaslıq tüzüm boyunca birləşmə toşuş mülazimət əndizisini yanlıq yaratıb yolu qoyub, transport küçü baylıqını ilmi təqsimləş, aylanma qatnaydıqan poyuzni toluq yüklük berib, toluq yüklük qayıtıb gelişki təşkilləş arqılıq yol transport iqtidarını ən zor dərəcədə qoyub verişini işqa aşırıb, ictimai əşya obrot tənərxini tövəllətib, tömür yolunun yeşil, tövən karbonluq transport əvzəllikini küçəkdi. Qumul Tömür Yolu Əşya Obrot Mərkəzi Qumul Ticaret Bölümünün yük transport xadimi Liu Bo mündaq dedi. Biz bütün müsabilik əşya obrot mülazimətini yolğa qoyduq. Bu

Mehman xanının direktori mülazimətçilərini ula durğan yatağını dezinfeksiyələb tozlaşqı buyurğan. Mülazimətçilər ula durğan yatağının işikini içib, köz aldıdiki mənzərəgə qarab təsirlənginədən közrəgə yaşayalğan. Ər bir yatağ pakis tozlanğan, yotqan köpülə rətlik yığılğan, stakalla əsildiki cayıqı qoyulğan idi. Mülazimətçilər bu görünüşünü sınğı elib dostlar çəmbərəkəgə tarqatqan, əm mundaq digən. Mehman xanında işləvatqanımqa uzaq yıl boğan bozumu, Mehmanxanadan ayrılganda yatağını bundaq pakis tazlap mangan mehmanlarını az uçuratkan dem. Tazlap işçileri, gerçi aşımdaq çapalat, hem kişini çarçıladığan hizmetine kısımı, ardım taldım demeydikken, her vakit pakizlikini söyledikken, onad ki bu kılır o, kalbimizini illetti. Bir dostum ilgiri bana kişini təsirlendirdiğen bundaq bir kişini sözləp bəgin idi. Onun hamısı 20 netçil ilgiri bazardı ketip etip, əmdili 3 yaşı kergen oğlanı yüzdürüp koygan. Oğlanı tepiş üçün hamısı bilen tağısıya norğun caylağı bağın. Pulu kanmağın da işleyen. İşlep pul tapkanda oğlanı davamlı kız diyen. Bir kıtım ula yeşi ve tek turku oğlanı tepi bağın. Ula o balını öyge kaydırıp ekegenden kiyen bir aile kişileri intayın hoşal koram turmuş getirgen. Hoşunlamı bu balının ulağı intayın okşidgalıkını eğitken. Ama hamısının könlü bir nemini tuygan dek o balıdan yeniş yenişlap senin oyun zadı kayerde edip sorgan. Ahir bir günü bala rastını eğitip o da anısından kıydap öyüden keçip çıkalıkını eğitken. Bu çağda hamısının könlü intayın yerin boğan. Özleri bilen bir neçe ay bile durgan bu balığı kıyımısı mı balın yoktu koyuşunun azabını o hemiden bek bilgeçke kayt kaytı oylanış arkalık balını öz adı anısının yanına apırıp koygan. Bunu anlayan hoşunları onu əhməktəb əyibliyəndə o balı dedi yaman biz tatkan azabını başkala tatıp qanmısın. Balını öz adı anısının koluğa tapşırıp hatırcam boldum digen. Dostumdan bu hamısını ilgiri memu körüp bakkan. O adette adli saddi keyin geçke özü bilen tandimatik ayalardan çoğun körünsü mü? Mağım şunçilik yakışlap illak körün etdi. Şundak, ah gönüllük, samimilikten balkıgan güzellik, hakiki güzellik dur. O vakitnin ötüşüge ergişip yok almaydı. Tormuştaki en adli işladımı kişige meptunkar nurini çeçip durdu.

чыгып берип болган болуп, такси сактап атат ди. Кадырия уну көзөтүшкө башылды. Фархаттын пат-пат сайтыга карыштан алдырап атканлыгы. Таксинин кемигинеге титтип болуп атканлыгы чыгып, таксинин кемигинеге титтип болуп атканлыгы билинип турат ди. Ордон 5 мүнөт өткөндөн кийин бир такси келди. Фархат дарыл таксиге чыкты. Şu arada Kadriye taksi numarına karab özgürdü. Tehliğe onun yanıyla yeni bir taksiye toktab, taksiden iki kişi düşüp kaldı. Kadriye derhal taksiye çıkıp şoförüne boyka taksinin kendinden menişine etti. Şoför onun lap tıkarıp koygandan kiyen sordu. Siz sakşıma? Şundaktısınız mı baladı? Dedi Kadriye aldıdaki maşineden gözünü üzmey. Hakikaten bu onun hazır sakşıdan farkı yok idi. O ailesini kovdumakçı boğan. Yol dışını tuyuk yoldan kaydırıp gelmekçi boğan sakçı idi. Ferhat çıkan taksi Bahadır çanın aldığı gelip toktadı. Kadriyem o maşinden çöp yol yakısındaki derhinin dalcısı da durup aldı. Ardından uzak ötmeyle çayhanı aldığa kızgış boyalgan çayçları yelkisi de yelpinip durgan bir kız geldi. Ferhat derhal o kızdan aldığı bağdı. Kız Ferhat'ını koltuklayıp çayhanıya girip gitti. Bunu görüp Kadriyem'in yürüge ağırdı. O Ferhat bilen muhabbet dışı vatkan vakitlerde mi hıcıl bol ediken ben de Ferhat bilen sırtladı koltukluş menip bakmağın idi. Kadriye çayhanıgı kereş kirmezlik doğrusu da içkilinip kaldı. Baygı kızdan şirayı adet kişili bulup Kadriye'yi seliş durgulup olmaydı. O sel arsaldı boğan bozu mu yenili çayhanıgı kereşine karar kıldı. Kadriye çayhanıgı kerep Ferhat'ın köyülü buluduğun bulundurak bir orunda oturdu. Ferhat bilen kız birbirine karışıp oturattı. Kız bosa Ferhat'ın gözlerine tikilip, gülümsergenince erkilip gep kılıp atattı. Kız gep kılgaş turuplu kollarını sozup, Ferhat'ın kollarını tutup koyattı. Turuplu ilgini tutup erkiltip koyattı. Bu görünüşlerden Kadriye hıcılla kız kılıp, etrafı boyundap kardı. Lekin bu yerde hiç kimden başkala bilen kar yok idi. Kadriye olanı gözetkeş hiyal uçumdi. Bir vakit kız, Ferhat'ın yanına gelip onun çaplı şiplikteki oturdu. Ferhat mı kolunu kızdan mürsüden artıl durup özge tattı. Kadriye'nin içinden açık bir ah diyen sada çıkıp gitti. Bunun adeştikten çıkardıkını Kadriye'nin özümü bilenmedi. Bir çağda Ferhat kız bilen tansıya düştü. Kız Ferhat'ın boynuna gerisilip oynaşka başladı. Kadriye özünü başka bir gayvi dünyada turuvatkan denkes kaldı. Kız tansı oynağaş başka erlerge nezer salattı. Yani tezlik bilen nezerini Ferhat'a aldırıp erkiletti. Kadriye'nin vücudu ot bulup yandı. Ve derhal oğrundan durup bu yerden çıkıp gitmekçi boğdu. Del muş uçakta Ferhat onu görüp kaldı. Ferhat'ın çırayı tam dek tatırıp gitti. Kadriye çayhan'dan tezle çıkıp gitti.

Nihat öyge kaytıp gelip, Kadir yanın cidel maciradan haliye huşal çırayıga karab toluma hayran kaldı. Haliye huşal çırayıga karab toluma hayran kaldı. Dike bir meydan cidel maciranı hiyal kılıp, onunla kandık takabıl turu şakkıda plan çözüp koygan idi. Lekin Kadir'ye o iş doğruluk eş neme demedi. Fakat onun tamak yediğen yemeydiğalıkını soğargandan kiyin, çay demlep verip, balılarını uflat kılı girip geldi. Ferhat'ın kompüter oynaşkı mı, televizor görüşkü mü rayı bağımıydı. Kadriye'nin işlanına haydi etrafı oylaydığına o burundan kaylıydı. Şunlu bazı işlerden onundan teptat attı. Belki balılarının adı da cidal kınmayı kurtup koyup andan değişirden okşaydı o deyip oyladı Ferhat. Lekin hele bir vakitlağıcı Kadriye balılarının öyden kaytıp çıkmadı. O balılarının yanında uklap kalan idi. Ferhat'ın her kan çıkıp mı uykusu gelmedi. Köz aldı da bir de Kadriye'nin güzel ve merdanı kıyafeti eks etse, bir de Munisa'nın romantik turkı peyda bulattı. O turuplu Munisa bilen tanışkan vakitlerini estep kaldı. O çağda Ferhat köşme haberliş sağlığa melun bir hıl mulazimetini aşkızış üçün kegin idi. Ferhat mulazimetçi etkan konupkılığını birkaç katın baskan bozu mu, mulazimet olmuşluk bulmadı. Şu çağda mulazimetçi kız kolidiki işini koyup Ferhat'ın yan fonunu emdilip kolada ilişiğe Ferhat'ın yanında durgan kız. Siz işinizde kılıverin, ben kıp yerey. Diginice yan fonunu şartla kılıp tartı vardı. Ve selden kiyen yan fonunu Ferhat'a kaytırıp verdi. Bekle akıllıkken siz, ben üçün avarım boğulunuzu köp rahmet. Dedi Ferhat kızı karım. Akıllık işgelikimle bilgen bozsunuz yakşı. Siz üçün avarı buluşku daim teyyar men. Dedi kız şokluk bilen. Şunda kılıp, ula tonuşup kaldı. Kızının uçuk yoruk çıkışkak mücazi Ferhat'ı çonkuru tesir kaldırgan idi. Ferhat kız bilen ündüzarda da onluk paranlaşıp durdu. Vakit ötken seri, o özüne boydak vakitlerine kaydıp kalındaki eskılıdan bop kaldı. Munisa bilen bulgan bundak romantik esiyat onun turmuşağı yeni mena ata kılgandaki tuyulu vatattı. Bırak, muşun edepli ailesinden vazgeçemeydi. Çünkü hemminin hevz kevdek vapadar, mulayim ayali, umak perzenti, köngüldükte hizmeti bilen o bekti erledin sanılattı. O özünün iki kemigi tandesi, hoşallık izlep yürüdüğün küllerinin kaçınkıcı davamlaşıdığını bilmekti. Bana emdi iş terakki kılıp bu işlerin hemmisi aşkarı buldu. Emdi kanda kılış gerek. Tan attı. Yerim keçikçi hiyal sürüp yatkaşka mı? Ya ki adetlenip kalışka mı? Ferhat yana uyku değildi. Kadriye oranından durup öğleni birer kur besik durgandan kiyen balılarını elip çoğun öyge mandı. Anısıgı bir gün işi bağlıkını. Balılığa karab koyuşunu eğitip öyge kayttı. Ferhat tekici uhla vatattı. Kadriye Ferhat en amırık tamak çöpür kançıkıl korumu deyarıldı. Öy içini pinni selengan çöçörünün mezilik poriki korumlarının açık çüçük yedi bir ağın peytte Ferhat oranından durdu. O tamak üsteligi gelip ayalının özü yakşı gördüğün tamaklarının teyarlığından hayran kaldı. Ondan udulada oturgan Kadriye'ye uğurluk çıkardı. Lekin Kadriye'nin şirayda hiç kandak işbari yok idi. Ferhat'ın yürüge cik kılıp kaldı. Kadriye'nin özge kargınını görüp gözlerini yelip kaçtı. Tamakınız niyan soğukası yunusken meydu. Dedi Kadriye nahaydı temkillik bilen. Tamak yiyilip kaldı. Ferhat mı, Kadriye mi oranından kozgalmayı oldurdu. Kadriye Ferhat'ı tikilip kardı. Ferhat mı onunla kar diyor, uğurluk kılıp tutulup kalan kişide derhal gözlerini elip geçip tamak üstelik karı aldı. Ferhat, dedi Kadriye sılık avazda. Sizden hazır kaladığınızı düşünüm ben. Çünkü bunda ehvalga memu burun yolukkan. Bir kaç yıl ilgiri bir yiğit ticaret bankitimizde pul amanet koygılı geldi. O malum bir şirketten muavin direktör iken, bir kaç katımlık mülazimetten kiyen, o bana daim telefon kıladığan, pat pat gelip memlen paranlaşıdığan bop kaldı. Dersle ve de ben hizmetten ihtiyacı edip çöğendim. Kiyen, onun bana hadeden ziyade köyünüşlerden, daim telefon kılıp köyün bölüşlerden, bunun normal emestikini yazıp, onundan özümlü pahalıkını eğitti. İki aydaki vakit, bana iki yıldaki bilindi. O yigitki kaydı kaydı çöğendirdim. Rehberliki iltimas kılıp, hizmet oranımdan yut geldim. Telefon numaramını almıştırdım. Şu mezgillerde sizin muhabbetiniz bana tağdaki yürek bulup benim hem işler üstüden galip gelişimi götürdük gibi oldu. Yakından bu yan ruhi halinizde özgürüş bulandan başlayıp sizge izçil dikkat kıp geldim. Sizin bundak çıkı otursuzda kısılıp yürüyüşünüzün köyüm yok.
Eğer ben bilen öy tutkunuz bulmasa, acırışıp gelsek buludu. Ferhat, Kadriye'nin ağzına karaplı kaldı. Kadriye diyen gepten rastmadı. Kadriye, Ferhat'ın öz yanına kaydırıp geliş için kasten hikaye tokatmandı ha? Ferhat gangırap kaldı. Demesi mi, Kadriye 2 yıl ilgiriye hizmet oranından yetkilip gitken, telefon numarını mı almıştırgan idi? Ferhat onundan telefon numarını nemişe almıştırdığını sorganda Kadriye hizmet ihtiyacı edip cevap vergen idi. Ferhat Kadriye'nin gözlerine kardı. Kadriye'nin gözlerinden estağidiler çıkıp durabdi. Ferhat oranından durup Kadriye'nin aldığı geldi ve onu bağırıgı besip kuşaklığa ve onu bağırıgı besip kolukluğa biterildi. Beni keçirin canım. Ben aklımdan ezip de ben. Bugünden başlap ben sizden Moşa ilah bağrınızdan menge ayrılmayım ben.

geçken. Büyük baralsan köhterek, üzüm, öğrük, şapton, yamak darakları. Kuyaş nuru astıda nur çeçip durdu. Tomur çok sıdın kegen selkin şamal, karlık dağının sap yedini şeğil kentige yedip gidiyordu. Tögül o kısığı okşaş, ziminde katar katar çığırtmak ve kuyuk ösken çığla. Yap yeşil yaprakları üstüge şebnem konulan malen çömini meyin şamalda yenik yine titreydi. Şamal, katar ketken buğdayını sipap ötüp, hıtı ulanı dolkulutup oyna, dolkulutup oyna avatkan dek. Etraptan ciddi çeçkinden koyuk idi, dımakını bir ağan menzerelerle koşulup, bütün kentinin başkıcı meptun kılarılık tüskü kirgüzüldü. Dalıda otla avatkan koyla, tomur çok kısığı nezer taşlap durgan kalıla, kuyrukını şıpanıştıp oynışı avatkan mozayla, post durup ağır avatkan işekle, deriyle otla avatkan tögüle. Bu bütün görünüş, hıtı danlık ressamının koledan çıkan güzel may boyak resimdek, o adamki çeksiz huzur ve acayip tesavvur adaklıdır. Bu kentte 300'den artık aile babılıp, ademler adli sadda, öğlenin işki asasen ucuk, hatta keçisi mu dervazını takımay yatıdı. Tonca kıtım, şehir kentteki kegende, bana bu cahil hiyali dünyadek, hıtı Osman'dan zeminli taşlangan bir parça pelek makanıdek tuyulgan idi. Ben bu yerini bekli yakış görüp kalışka, hem her bir sebki kiriştin burunla Uyghur tili tercümanlık kesbini bütür geçke, kentkiler bilen nahaydı tezli çıkışıp etkendim. Bir gün seherde ben tekhi ornumdan durmadan idim. Tuyuksuzda işinin ciddi kıkılgınını anlap, derhal ornumdan durup işini açsam, bizden korunlu kısımdaki Libo canken. Onun bütün bedeninden çılık çılık uyulup etkinini görüp çöçüp gettim. Ben derhal yastıkımdan astıdaki formamını, onun almış duru verilişi üçün sonu verdim, o kolunu silkeyip ciddi halda. Derhal kıymanını kiyip, halk askerden bir neçtin tepip, maşını itirişip yerinle, maşınımız patka kırp etip aldı, dedi. Anlaşlığa karganda Libocan, ilgiri, Şişiyo'nun kol asıda asker boğan iken, mücez bekli içtik, açıkçan iken. Kısımdaki çağda, erkatim cığını içip ya ki öğünüş kılıp kalsa, eğer Cınvey teşkilleyen öğünüş bolsa, dediğini gep kılıp, oturaydığını oturup cim oturmaydı iken. Bırak teşkilliğine Libocan boplu kaldı mı? Zannın içi kudde yeni küçük kesimi anlan bu dek derecede cimip, hemisi şünçelik yavaş, kaidlik bop gidiydi iken. Şuna, ben onundan korktum boğay, kiyimlerimle hapıla şapıla kiyipla, işikten çıkıp maşını petip kalan yerge çaptım. Kiyimimden tükümüsünü mü ketip etip yetip aldım. Aslı bu yerge mesol yoldaş, keçisi su koyganda, ergen muz suyu eriktin teşip, bir oymanı yığılıp bağın iken. Oymanı yığılıp bağın sunun, çonkurlukta 1 metr, uzunlukta 10 metr etrafıdı bulup, yeşil renglik çip maşına bu yerden ötüp yetip atkanda, şu oymanı petip kaptı. Maşinini her bir katım ot aldırganda 10 metre yırakka layso çeçertip, katlık küçüğünde kısımı, leken oğrından kozgulanmayı batattı. Bu çağda bir yaşı git yenimizden ötüp kaldı. Karmakka onu bizden hılı kuralık askerde kılattı. Ben onu yardımlı şık çakırdım. O maşininden bekli çonkur bitip kalanını gördü. Bu çağ hem et yazlık terilgunun başlanan vaxtı bağışka, yeni gelip etrap laypatka kömülüp ketkeş kimiyken tın kısılıkta kalan dek bop kaldı. Ayal ötmeyle o kaşkalı demşeldi. Ben çandırmasından pembilen onu pıtıl ettim. O şu cahidılı mollak etip dümçüştü. Delmuşu vakıtta bir top Adem'le başlap yergi çıkıgılı mangan Haşim Duycan bizge kolunu plantıp Adem'lerini başlap yürgin iç gelip ayıgını mı sanmasından maşinine ihtirişki başladı. Bırak onun kılıp ihtirgen basak mı maşına patkaktan çıkanmay tekimin çonkur petip kaldı. Haşim kam ben tutlap dümçürüp etken hilkı balığı derhal öyüge berip, birkaç hatı tepip, emmisiyge kum toşkuzup gelişine itti. Hem de bizge maşınının aldı çakını kötürüp, kum toşkuzulgan haltılarını çakının astığa koysak, hilkı oymanını tüzleyeleydi kalıkını. Şunun bilen maşınını çıkarıklı buludu kalıkını itti. Onun bu pişkerini anlıgan hemimiz, hoşallıkımızda çokan seyredişip yaptık. Haşim Duycan körsetken amal bu içe, biz maşinini çıkarıp alandan kiyen şöbe her bir rayonadaki lisan mu bu canga her bir salam verdi. Ulanın yanı neme hakkıda paranlaşkanını bilmeymen. Bırak ulanın gibi tüyüyenden kiyen li bu can tep kaldı. Cep maşına alçık çıkramı da bir ponkütüge karap yolu aldı. Ulan uzdu koygandan kiyen li bu can Haşim Kam'nın konuna çın sıkıp durup. Men nahiyeli koralı kısımda vakal eden hemenlağı rahmetimle bildirmen çapa çektinla dedi. O yanı gibini devamlaştırıp. Yoldaşlar, bu maşininin bugün neyi mangalıkını bilemsile.
O başsan bu çigra hizmetini tekşürüş gevetken maşına. Onun vazifesini emeli, can vazifesini icra kılış bilen okşuş değişki buludu. Bugün sizlerin yardımıyla bilen maşının menzilge vaxtıda baralaydıgan, vazifeye dahilisi bulmaydıgan buldu. Şunu sizlerge için gönlümden rahmet etmen. Bırak, hemenle bilisiyle. Bizden kentimiz çigra mudapiye birinci liniyesi dikken. Şuna kent yoluyuz. Bu mühim yolunu kudu köz karışımızda asırgandık asırışımız gerek. Bulup mu suku yıllığa çok umuşar bulup, sunun teşvik etmesi ki kapalı tıkkılışınla gerek. Çöndünler mi köpçülük? Dedi. Aşım Düycan hayacalanma kaldı. Rahmet sizge bu can. Bunun için ki biz çokun bu yolunu yakışık odap, yolun her vakit ravan buluşu kapalı tıkkılımız. Dedi. Andın bu can bayıkı kaçak askerini göstüp. Karına aşımka, man bu bala bizden şehir kentin onumisi. Dedi. Hatırcan bulun. Biz çokum onu yakışı terbiye ol. Hatırcan bulun. Biz çokum onu yakışı terbiye olalımız bu can. Dep cevap kaydırdı Haşim Kam. Hicalet ilki de. Şehir kenti de yetti mehal bu. Biz her gün iki küçük grupağı bölünüp, her kaysı mehalelerde yazdık, yığım, terim ve perviş işlerini tekşürüş gibi arattık. Biz üçüncü mehal gibi yarıpla yıraktan bir top ayağının ormanı akışı etkaj, konaklıktan odunu otavatkınını gördük. Bu yerinin tabii şaraiti yakışı bağışka kişiler gamsız yaşayıp, könüp ketken. Hatta bazı da emgek bilen oyun tamajını mı ayırıyamaydı? Her gün ulanın iş kılıdığan yeri gibi arattık. Bugün ulanın baş çökürüp işlev atkınını görüp kuş bulup gettik. Bu çağda çoğubudun başlığı menden. Şosu Uygur tılda emgek yakışı mı diyen kandıktaydı. Menin uladın ehval sorab, ulanı rıhbetten dürgün ba. Dep sorardı. Men kandıktaydıganı dep bedim. Bunu anlatlı o nek meydanda sınap dep baktı. Nait yakışı dediniz. Sen durup ulanın keşiği bağını mışındık diyseniz buludu. Ula bulmağın bir hanzur rehberinin özlerinin tılını öğünü vakını anlısa çokum intayın yıkıllı kız kılıdı. Dedim ben. Bir demdün kiyen biz konaklık geldik. Bu yerdikilerin erle erle bilen kol ilişip görüşüdüğün. Ayılla erlege eğilip salam kılıdığın örüp adıdı bağlıp. Biz o yerge berişimiz gila. Bir kança ayal biz terepki karab eğilip salam kıldı. Bu çağda çoğu bölüm başlıkı ulanın aldığı berip Uygur tılıda. Emçek yakşıma odep ehvası vardı. Ayılla meni körüpla. Gepni düşen geldikimde bildi boğay, izahat atkından yüzleri kızırıp, ketmellerini taşlıp yetişti. Bazıları külüp gözeden yaş çıkıp getti. Çoğu başlık, ulağa kütülmegen hoşallık berişini oylugan idi. Ama oylumugan yerden eksici bulup kağılıkını his kılıp, menden derhal. Nim boldi, ulağa bire iş bulmağandı, dep soğurdu. Men, siz bir harpini hata dep saldınız, yani ki harpini çe dep saldınız. Şunun bilen bunun mənisi özgürüp getti. Siz emgek degen sözünü emçek dediniz. Oylap yakına kız yok Allah'dan bundak sorusunuz. Ulan hıçıl bulmayıp alamdı. Elbette külkeye kalı sizde. Dedim. Bunu anlap, onun mu yüzü kızırıp. Ehe bundak yende. Dep derhal ulan keçirim sorardı. Hem özünün asli maksidini çöndürüp ketti. Mana muşu bir dal herifnin tapkan balası. Nahayt tezla menin beşimge kilip kaldı. Men Uygur tili bilginim için. Ulan muşu işini tutuvelip. Meni daim mazak kıladığım bolu aldı. Elbette başlık bacağda onda kılanmaydı. Halık oranlı kısım askere Aygül, bir günü kılçı ayımasdan askere Aygül, bir günü kılçı ayımasdan. Tepakına Süleyman, sen limandak askere? Başkaları yaman geplerini öğütüldüğün kandak tılmış sen. Senin kasapıtından biz horluk tatı olduk. Karap dur, senin terinini tatır suyu etmeydiğen bolsam. Dep beni yet küçü tılı aldı. Delmuşu peytte, Aşım Düycan bizini derek tüvüge kilişki çakırdı. Anden, dekancılıkı yerden belgeli kegen hizmet adırtının rehberini sözge teklif kılımız dep çakarıldı. Şunda kılıp, ula meni içi de tildi boğay, derekinin sayısı berip oturdu. Mem ulanın kurşap, ucum kilişiden aran kutuldum.

yaşına çağınızdaki nevrisi hamçısını oynatıp haman nafsısını toğlaydı. Başım duyacağım bosa, buğdaylıktan yeni bir çetede uzun tayağını tutuyla bir kolunu itip gözünü yumup nevrisinden haman nafsısının huzurunu atattı. Hamanlıkta çögüleydi bizden kalıla, dessep izip buğdayını. Telikim şu küzgese, mol hosol kaplı son yurtum ne? Lay lay lay, ben öyleymen. Meyli kaysi millet buluşudun katli nezer, dikkan dünyadaki en adi sadda, en samimi kişilerdir. Çünkü hayatlıkımızda saklaş için biz havadın nefesinde su içiştin başka yana en muhimi açlıktan ayrılanmayız. Eğer yaydıganda açlık olmasa biz havayı yap şamal kekiremde ol. Ola tıpırakka uruk seyle perviş kılıdı. Bizde uzuk türlük ve yemek içmek bilen temel yükçü ata anımız boğan ulağa kançılık hürmet verdik. Kalbimizden kaysi ornuğu koyduk. Onların kadir kıymetini kançılıkla aldık. Adem bir ömür özge maskeladığın yaşayış usulünü, hayatının ehmiyetini izlep yaşaydı. Bezle bir ömür tapanmayı getip kalıdı. Yani bezle tapkan takdirdimi riyallık baş yiyip, özü arzu kıgan, ya ki yürge hakiki toyunudan usulde yaşap bulanmaydı. Köpençimiz şundak. Gerçi karmakka turmuşumuz nahaydı bekli görülsümü, ama içimizden hoşallık eskılamaydı.

programmasi. Saat 14'te Merkezi Radyo Televiziya İstansı'nın haberler programmasi olup anlatıladı. Saat 15'te Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın sanat sahnesi programmasi. Saat 16'da Küyler Cemgahi programmasi. Saat 16'dan 30 minut ötkende Uçur Közneki programmasi. Saat 17'de Rengdar Çeşmeler Universal programmasi. Saat 18'de Onla Yaşlık programmasi. Saat 19'da Xayirlik Sefer Kızıq Liniyalik Katnaş programmasi. Saat 20'de Çoğun Kanay Teşviqat programmasi. Saat 20'den 15 minut ötkende Dövlet Ortak Dilini Kündü Ögüneyli Sahipisi. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın haberler programmasi olup anlatıladı. Saat 21'den 30 minut ötkende Komul Haberleri programmasi. Saat 21'den 50 minut ötkende Qoğulluqtiki Paranlar programmasi. Saat 22'den 45 minut ötkende Komul Haberleri programmasi. Saat 23'te Rengdar Çeşmeler Universal programmasi. Saat 24'te bütün günlük anlatışımız ahırlaşıdı. Hürmetli radyo anlatıcılar, yukarıda stansımızın bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vakitlerini tanıştırdık.

0: ئەمەلىيەتتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى چىڭ كۆزلەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتۈپ چىقايلى.
1: بىخەتەرلىك ئېڭىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش خەۋپىنى تۈگىتەيلى. بىخەتەرلىك يولىنى ئىگىلىۋالمايلى، توسۇپ قويمايلى. جىددىي ئەھۋالدا تارقاقلىشىش بىلىملىرى ۋە ماھارىتىنى ئىگىلەپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مۇداپىئە سىيپىنى مۇستەھكەملەيلى. ھەممەيلەن بىخەتەرلىككە ئەھمىيەت بېرىپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇشنى بىلىپ، ھاياتلىق يولىنى راۋانلاشتۇرايلى.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldık koyup koyduk. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elveda. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda gövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca... ular nəyi gedirdiğində? Kolaylıq mülazimətdən bəhrəlinmiş bilən billə, mühit asıraşqımı köprək köməl belə qoyun.
5: Qanunçılıq ruhini əvcə aldırıb, qanun tüzüm durub, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
1: Özümüzgə tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, batıranı ilgirləyli. Pən texnikidə yenilik yaratıb, dövlətnin universal gücünü küçəytəyli. Pən texnikidə yenilik yaratıb, xalq turmuşuna bəxt, saadət gətirəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngə hörmət qılaylı.
0: Ot apitidə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apitidə müdafiyəniş eğimizini östürüb, ailə elektr saymalarını toğrı işlətəyli. Öydən çıxanda su, qazni etib, toqdan ayırıb etişki tegişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəyliyik.

0: kebaplık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri sürer, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hüteyli.
1: Kiçik dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı bak.
2: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
1: Balıların bir xatarlığını koldap, emmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı. Afet havupını başkuruş ve afetini her tarafın yeni kütüş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Hemmeyle bir xatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlağı takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, xatardan saklanış iktidarını küçük başarayız.

Hürmetlik radyomlu okuyucuları. Nakşı musikaya taşına bulup durvatkan kalbanlarga yana en sarkıl mazmurlarını tayarlap mikrofon aldığı hazır buldum. Küyler Cemgahi programımızı yaktırıp anlaşımlarını kızgın karşılığımız. Mən Riyasacı dostumla Raziye Tümarım.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Şunun bilen bu kadimki Küyler Cemgahı programımız müşerde ahırlaştı. Bu kadimki programımızdan muharriri ve riyasetçisi Razia Tümer. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, salametlik, bəxt, amet, hoşallık her vakit sizler.

0: aldı bilen haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırmaz.
1: Komisyarlık Partiya Komiteti Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi yığın açtı.
0: Bu yıl birinci pesilde Kumul Tömür Yolu'da toşulgan yük miktarı 11 milyon tonluğu yitip, Bultırkı Okşeş Mezgildikiden 30.2% açtı.
1: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
0: Stansımız haberi. 5. ayının 8. günü Kumul Şehirlik Partiya Komiteti Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi yığın açtı. Жығында Башуджи Ши Цзиньпиннің партияны ұмымызды қаттық идар қылыш тоғрысындағы мұһим баяндары, тоғры саяси нәтиже қарсы тұрғызуш ва әмелді көрсетіш өгініш тәрбиесі тоғрысындағы мұһим сөзі, мұһим жол жорығының рухи чоңқыр өгінілді, зілләштірілді. Өгініш тәрбиесіні алға сілжітіш әхвалы аңлап өтілді. Шәһәр бойынша партия құрылышы қызметіге түрткі болуштығы түрлік орынлаштырмалардың әмелілішіп үнім хасыл қылышы тәтқиқ қылынды. Şəhərlik Partiya Komitetinin şöcəsi, Şəhərlik Partiya Komiteti Partiya Quruluşu Xizməti Rəhbərlik Qrupsunun başlıqı Sən Tao yığın riyasətçilik qıldı, həm də söz qıldı. Yığında mündəq görüstüldü. Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməldə görüstüş, öyniş tərbiyəsini qanat yaydırış, bu yıllıq partiya quruluşuna mühim vəzibisi bulub, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişik türkü buluş, qudretlik dövlət quruş, Millətni güləndiriş uluq işlərini cüngoçə zamanı vələşdiriş arqılaq ümumüzdik alğısıl jitişdə muhim əhmiyyət giyigə. Növətdə toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzoş və əməldə kör...